Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Mahmut Erdal'dan alınan Yine Dertli Dertli İnliyorsun türküsüyle başlıyoruz. Gülcan Kaya sizlerle.

Küstürdüm gönülü güldüremedim. Baharım güz oldu, yazım kış oldu. Gönüle yarini bulduramadım. Baharım güz oldu, yazım kış oldu. Neşet Ertaş'tan alınan bu Kırşehir türküsünü Ümit Tokcan'dan dinliyoruz.

Seher Yeli, Celal Güzelses'ten alınan Bu Dağın Ensesine Diyarbakır türküsüyle devam ediyor. Meliha Güneş sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Kara çadırımda vardır üç direk. Musa'mı görenlerin dayanmaz yürek. Gençliğime doymadım, kırılsın tüfek. Mustafa Koçak'tan alınan bu Uşak türküsünde Semra Bağcı'yı dinliyoruz.

Atya türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Beni dertten derde saldın. Hasan Durak'tan alınan bu türküyü Neslinay Çınar seslendiriyor.

0: TRT Türkü.
1: Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Sular durulur derler. Şeyda Karadeniz sizlerle.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakat sağlandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Trump, anlaşmayı, İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma artık tamamlanmıştır, herkesi tebrik ederim sözleriyle duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın hiçbir kısıtlama olmaksızın açılmasını ve ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılmasını onayladığını da belirtti. Dünya gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol akışına izin verin ifadesini kullandı. İran'da anlaşmayı doğruladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi. Garibabadi, nihai anlaşma için müzakerenin 60 günlük süre içinde gerçekleştirileceğini söyledi. İran'ın süreç içerisinde temkinli olacağı sinyalini de veren Garibabadi, ABD ile varılan mutabakat metni düşmana güven anlamına gelmez. Silahlı kuvvetlerin parmağı her zaman tetikte olacak dedi. ABD-İran anlaşması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi. Erdoğan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bölgemizde sulh-ü sükûnun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyorum dedi. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotaja karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere arabulucu gayretleri için Pakistan'a teşekkür etti. Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladığı desteği takdirle karşıladığını belirtti. Tarafların anlaşmaya vardığını ilk duyuran Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif oldu. Şerif anlaşmaya ilişkin bilgi verdi. Sürece büyük katkılarından dolayı Suudi Arabistan ve Türkiye'nin vizyoner liderliğine özel olarak teşekkür etmek istiyorum dedi. İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'dan da ortak açıklama geldi. Anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı bildirildi. İran'ın nükleer programı konusunda atacağı net ve doğrulanabilir adımlara karşılık olarak ilgili yaptırımları kaldırmaya hazırız ifadesi kullanıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise anlaşmaya varılmasından dolayı İran ve ABD'yi tebrik etti. Guterres, müzakerede oynadığı yapıcı rolden dolayı Türkiye ve bölge ülkelerine teşekkür etti. Katar'da anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Fidan, tamamlayıcı görüşmelerinde yapıcı bir tutumla sürdürülmesinin ümit edildiğini vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da varılan mutabakatla bölgedeki gerilimin sona erdirilmesi ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin önemine işaret etti. Temennimiz bu anlaşmanın yalnızca mevcut krizin sona ermesine değil, aynı zamanda kalıcı barışın sağlanmasına da katkı sağlamasıdır mesajını paylaştı. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı, Ankara Havalimanı ismiyle açılıyor. Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak olan Ankara Havalimanı ulusal ve uluslararası uçuşlara hizmet verecek. Esenboğa'nın yükünü hafifletecek Ankara Havalimanı ile başkentin hava trafiği daha dengeli yönetilecek. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak toplantıda ABD ile İran arasında imzalanacak mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişme ve NATO zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durumda masada olacak. TOKİ'nin açık satış kampanyası bugün başlıyor. 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşinin üzerinde kayıtlı konut bulunmayan kişiler kampanyadan yararlanabilecek. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz İstanbul'a, yeni haftaya, yeni güne. TRT Türkiye, TRT Türkiye'de sabaha sapalar getirdiniz. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız yeni haftayla birlikte ilk yayınıyla başlıyor, haftanın ilk yayınıyla. Hepimiz için sağlıkla, huzurla, mutlulukla, bereketle, iyilik ve güzelliklerle geçireceğimiz yeni bir hafta olsun. 15 Haziran, Haziran ayını da yarıladık işte. Yaz mevsiminin ilk ayının yarısı bitti bile. Gelecek günler güzellikler, iyilikler getirsin efendim, bol şans getirsin. Programımız başlıyor. Bugünkü programı sizler için Nuray Soydan hazırladı. Servet Sever bizlerle birlikte sesimizi iletiyor, sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben varım, Pınar Kundakçı Temel. Keyifli bir yayın olsun. Hepimiz için güzel dakikalar diliyoruz. Ve bugünkü başlangıcımızı çok sevilen bir türküyle yapıyoruz efendim. Musa Eroğlu'nun türküsü, onun bestesi, onun yorumu, Abdurrahim Karakoç'un dizeleri. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım. Çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor. Aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Aşık Mahsuni'nin türküsünü Songül Karlı'dan dinledik efendim. Saatler 7.15'i gösteriyor. Günü yeni karşılayanlar, yeni uyananlar efendim. Bir kez daha merhaba, hoş geldiniz. İstanbul'dan yayınımız başladı. Yeri haberlerinden hemen sonra sizlere merhaba, günaydın demenin mutluluğunu, sevgisini yaşıyoruz. TRT Türkü'de sabahtasınız. Birbirinden güzel türküler eşliğinde geçecek olan bir zaman dilimi haftanın 7 günü olduğu üzere bu sabahta işte bir başka güzel türkü Belkıs Akkale'den Ben de Yoruldum.

Bağlamam Var, Üç Telli İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Koromuz seslendirdi. Muğla'nın, Ulan'ın türküsünü, Ali Rıza Zorlu'nun türküsünü. Efendim saat 7.22'yi gösteriyor. Yolda olan dinleyenlerimiz var, yola çıkmaya hazırlananlar var. Gelen iletilerde de, paylaşımlarda da görüyoruz, yolculuk halinde pek çok dinleyicimiz bizi dinliyor. Çok teşekkürler efendim, şimdiden hayırlı yolculuklar. Birazdan da sizler için yol raporunu aktaracağız. Karayollarında son durum nasıl bildireceğiz. 8'de hava tahmin raporunu veriyoruz. Yeni haftaya başlarken hava nasıl yurt genelinde merak ediyoruz. Detayları saat 8'de okuyacağız hava tahmin raporundan ve sonrasında istekler saatidir deyip sosyal medyadan ulaşan dinleyenlerimizin mesajlarına bir göz atacağız. Armağan etmek istediğimiz o kadar güzel türküler var ki bugün sevgili Nuray Soydan'ın seçimi, yapımcımızın, sizlerle paylaşacağımız, size, sevdiklerinize, yakınlarınıza göndermek istediğimiz. Eğer sizin de gönlünüzden bir türkü geçiyorsa paylaşabilirsiniz, isteyebilirsiniz diyelim ve türkümüze kulak vermeye başlayalım. Çok güzel tınılarını duymaya başladık. Latife sizler için söylüyor. Mihribanım senden.

0: Güler Duman ve Sümer Ezgi birlikte seslendirdiler bu bağ alemi, geçirme böyle.
1: Yol durumu.
0: Karayollarındaki son duruma bir bakalım. 15 Haziran 2026 Pazartesi günü itibariyle yol durumu şöyle. TEM otoyolunun Hendek Kavşağı Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları var. Bu nedenle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Bu sebeple Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ile 38. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 92 ile 95. kilometreleri arasında yol yapım çalışması, aynı şekilde Muğla-Denizli yolunun da 19 ile 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Zonguldak-Bartın il sınırı Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ile 29. kilometreleri arasında Bartın 3 köprüsü yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Dereli-Şebinkarahisar yolunun 69 ile 73. kilometreleri arasında, Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ile 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Ve Artvin-Erzurum yolunun 29 ile 37. kilometreleri arasında Kale 1, Kale 2, Akarşen, Narlık, Sameli tünellerinde elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 15 Haziran 2026, 19 Haziran 2026 tarihleri arası sabah 8 ile akşam 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Güvenli yolculuklar.
1: Yol durumu.

Seher Dilovan'dan dinledik. Ne güzel yaratmış seni yaradan. İstemem esmesin yeller incidir. Neşet Usta'nın, Neşet Ertaş'ın türküsünü okudu sizler için. Saatler 7.38'i gösteriyor. Yeni bir günü karşılıyoruz bu güzel türküler eşliğinde. Günaydın, merhaba diyoruz bir kez daha sizlere ve türkülerimizle devam ediyoruz programımıza. Sizler için Güler Serin Aksoy söylüyor Yıldız Ayhan'ın. İbrahim Karataş'tan derlemiş olduğu İzmir Urla'nın türküsünü. Mendilimin ucuna sakız bağladım sakız.

Yaktın yandırdın beni, zalim aldattın beni. Ne dedim de darıldın, bir pula sattın beni. Cumali Özkaya'yı dinledik efendim İstanbul'dan. Yayınımız devam ediyor. Davut Sulari'nin eseriydi dinlediğiniz. 7.46 yeni gün, yeni hafta başlıyor. TRT Türkü'de sabahta TRT Türkü frekansından sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimize bir kez daha selam olsun diyelim ve Kerkük'ün türküsüyle sürdürelim birlikteliğimizi. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan Nida Tüfekçi'nin derlediği sevilen türkü İclal Akkaplan yorumuyla. Kalenin dibinde bir taş olaydım, gelene gidene yoldaş olaydım.

Karanfil deste gider, kokusu dosta gider, benim kalbimde sensin. Senin kalbinde kimler? Sanatçımız Elvan Sevim'i Kilis'in türküsünde dinledik, sizler için okudu Şinasi Çolakoğlu'ndan Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu bu Kilis türküsünü. Efendim saat 7.55'i gösteriyor, şimdi bir türkü daha dinleyeceğiz, ardından hava tahmin raporunu okuyacağız. Hava nasıl olacak bugün merak ediyoruz yurt genelinde. İstanbul'da pırıl pırıl güneşli bir sabah var ama tüm bölgelerde durum nasıl, detayları paylaşacağız birazdan ve sonrasında sosyal medya hesaplarına dönüp sıradaki türküye ortak olan dinleyenlerimize, sevdikleri ve yakınları için bir türkü seçen dinleyenlerimizin mesajlarını okuyup onlara türkülerimizi armağan etmeye başlayacağız. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT türkü sayfası sizlerin. İstekler sürekli dinleyenlerimizden gelmeye başladı elbette 7'den itibaren. Ama yeni dinleyenlerimizin de isimlerini okumak isteriz, onları da tanımak isteriz. İmkanınız varsa, sosyal medyada kullanıyorsanız dediğimiz gibi Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT türkü sayfasına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şimdi sıradaki türkümüz için Zeynep Hanlarova'dan alınan Azerbaycan'ın güzel ezgisine kulak verelim. Sensiz uzun geceler yuhum çekiler.

0: Hava Durumu.
1: Şimdi yurt geneli için hava tahmin raporuna bir bakıyoruz. Meteorolojik görünüm şöyle. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ordu çevreleri ve Giresun kıyıları dışında Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısıyla Hatay'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle: Bursa 30, Çanakkale 29, İstanbul 26, Kırklareli 32, Afyonkarahisar 27, Denizli, Manisa 33, Muğla 32, Adana 30, Antalya 28, Burdur 29, Hatay 27, Ankara 26, Çankırı ve Eskişehir 29, Konya 27, Bolu, Kastamonu 27, Düzce 30, Zonguldak 25, Amasya 29, Rize 24, Samsun 26, Trabzon 23, Erzurum 22, Van'da 22, Kars 21, Malatya 29, Diyarbakır 32, Mardin 30, Siirt 31 ve Şanlıurfa 34 derece.
0: Hava durumu.

Sanatçımız Şule Arık'ın yorumuyla bir Antalya Zeybe ile başladık efendim ikinci saatimize, istekler bölümüne. Sizler için seslendirdi Zeki Yantaş'tan Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu bu türküyü, Çay Başına Bostan Ektim. Bu türküyle başladık dedik çünkü bu bir istek türküydü. Bursa'dan dinleyicimiz Hasan Uslu'nun isteğiydi. Güzel dilekleri için, sözleri için çok teşekkür ediyoruz. Selam ve sevgilerimizle diyoruz Hasan Uslu'ya. Efendim saatler 8-7'yi gösteriyor. İstanbul'dan programımız devam ediyor. Sizler sabahın çok erken saatlerinde, dakikalarında sosyal medyadan bizlere ulaşmaya başladınız. Sıradaki türküyü seçiyorsunuz. Sevdikleriniz ve yakınlarınıza türkülerimizi armağan ediyorsunuz. Kimler o dinleyicilerimiz? O kadar çok isim, mesaj var ki, paylaşım var ki çok teşekkür ediyoruz. Hemen armağan edelim sizlere. İbrahim Gümüş, Anamur'dan, güzel ülkemin güzel insanlarına hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, bol bereketli kazançlar. Antalya'daki torunum Eylül, kızlarım, damatlarım ve eşim için, bütün türkü dostlarımız için istiyorum. İbrahim Gümüş'e ve sevdiklerine armağanımız olsun. Didim'den Suna Koçak yine sevgi ve övgü dolu sözleriyle bizleri karşılamış. Çok teşekkür ediyoruz. Türkülerimizi kendisine ve sevdiklerinize de armağan olsun diyoruz. Efendim Demiray ailesi Elazığ'dan, onlar da bizi selamladılar. Her zaman olduğu gibi, her sabah olduğu gibi zarif mesajlarıyla Okyar Bey'e, Sevilay Hanım'a çok teşekkür ediyor. Türkülerimizi armağan ediyoruz. Necati Sönmez, günaydın. Yeni bir haftaya bismillah, tüm hastalara şifa diliyorum. Zonguldak Ereğli Çiğdemli Köyü'nden TRT Türkü ailesine selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Çanakkale'den Ezine'den Güray Yılmaz bizleri dinliyor. O da sıradaki türküye talip. Berlin'den Malik Yapar, hayırlı sabahlar. Türküleri dinledikçe kendimizi memleketimizde hissediyoruz. Aramızda fazla bir fark kalmıyor. Emeği geçenlere çok teşekkürler. Sıcacık bir memleket selamı size Malik Yapar. Ailenize, sevdiklerinize. İstanbul'dan, memleketinizden. İbrahim Demir, Kütahya Tavşanlı'dan merhaba demiş. Fahri Özdemir, Yer Fıstığı Diyarı Osmaniye'den merhaba. Hoş geldiniz gönül bahçemize. Eğer ilerleyen dakikalarda olursa Neşet Ertaş'ın sesinden bir türkü bekleriz. Eşim postacı Fadime Hanım'a ve Osmaniye PTT çalışanlarına gelsin. Yılmaz Yüzer, selamlar. Sıradaki türküyü Adil Cevaz, Ahlat Hizan ve Tatvan'da ve Bitlis'te olan bütün dinleyicilerinize armağan etmenizi diliyorum. Mehmet Yolcuoğlu, günaydın. Yeni bir güne, yeni bir haftaya sizlerle başlamak bizim için en büyük mutluluktan biri. Sayenizde memleket hasretimiz azalıyor. Gönlümüz sanki oralara akıp gidiyor. İyi ki varsınız diyor. Sıradaki türkü memleketinden uzakta olanlara, Denizli

Tavas Kızılca Bölük'te yaşayan annem Sevim Yolcuoğlu'na, eşime, kızıma, Aydın'da görev yapan arkadaşım Hüseyin'e armağan olsun diyorlar. Efendim sizler için Murat Aldemir mikrofona geliyor. Kırıkkale Keskin'in türküsünü seslendirmek üzere. Hacı Taşan'ın türküsüdür. Ne güzel yakışmış allar Ayşe'ye.

Sanatçımız Soner Özbilen'i Sivas'ın türküsünde dinledik. Ömer Şan, Nida Şan'dan derlemişti bu türküyü. Entaresi Dımdım Yar. Saat 8.16 İstanbul'dan programımız sürüyor. TRT Türkü'de, TRT Türkü'de sabah programını dinliyorsunuz. Yeni haftayı ve yeni bir günü karşılıyoruz. Hemen sosyal medyaya tekrar Facebook'a dönelim. Murat Odabaşı'nın satırlarını gördük ve mutlu olduk. Türküler, türkülerimiz diye sesleniyor. Bu toprakların köklü geçmişi, en gerçekçi hafızası, unutulanları, gizlenenleri, yazılmayan tarihi anlatır. Bir aşığın sazında, bir ananın adında, toplumsal hafızanın ortak belleği türküler. Günaydın. Haziran ayını yarıladığımız yeni haftanın ilk gününün sabahında İstanbul Avcılar'dan kıymetli şahsınız ve değerli yayın ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Türkülerin yarenliğinde yeni günü karşıladığımız, bir selamla gönülleri buluşturan harikulade güzellikte bir programdan çok daha fazlası TRT Türkü'de sabah. Yapımdan yayına emeği geçen siz ekibinize gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Sıradaki türküyü sizlere ve bu frekansta yer alan bütün türkü sevdalısı dostlara armağan ediyorum. Yeni hafta sağlık, huzur ve bereketle dolu olsun. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey, hepimiz için efendim bu güzel dilekler olsun. Mehmet Çay hayırlı sabahlar Muğla Kavaklıdere'den yazıyor. Hasan Güçlü Konya Kulu'dan dinleyicimizdir. Sıradaki türküyü armağan edelim. Bir de Gülşen Kutlu'dan bir türkü istemişsiniz. Eğer süremiz kalırsa neden olmasın diyelim. İdris Şen Giresun Bulancak'tan bizleri karşılıyor. Sefa Özdemir Bartın Çayırköy'ünden, Taceddin Kulak Bolu Mengen'den ve Kayseri'den Mustafa Telli ile Kocaeli Darıca'dan İlhami Uyar programımızın sürekli dinleyenleri. Şimdi sizler için Melek'ten seslendirecek Diyarbakır'ın Muzaffer Sarı Sözen'in Selahattin Er Orhan'dan derlemiş olduğu türküsünü Bırak Be Zalim.

İsteği yerine geldi. Gülşen Kutlu Neşet Usta'nın türküsünü okudu. Sevda olmasaydı dedik. 8.24 artık son 1,5 saatimiz geride kalıyor. 1,5 saatlik zaman dilimimiz var önümüzde. Birbirinden güzel türküler eşliğinde geçecek olan bir zaman. Şimdi yine sevilen türküsüyle, ezgisiyle Bedri Aysel'i gelecek. Sinan Şahin yazmıştı. Kastamonu'dan İstanbul'a gidiyoruz. Şu an Karabük'teyiz. Bir Kastamonu türküsü çalarsanız mutlu oluruz demişler. Kardeşlerim Sinan ve Metehan'a gelsin. Kolaylıklar dilerim. İlerleyen dakikalarda neden olmasın? Akçaabat'tan Tevfik Şen Türk Keziban Kapalı Burdur'dan selam gönderiyor ve bütün yoldakilere armağan ediyor. Sizler için Bedri Aysel'i söylesin. Haydi güneş pervane.

İbrahim Can'dan dinledik. Bu türküyle biz Karadeniz'e şöyle bir uzanalım dedik. Saatlerde 8.32'yi gösterdi. İstanbul'dan yayındayız efendim. Radyolarını yeni açan, günü yeni karşılayan dinleyenlerimize günaydın, hoş geldiniz, merhaba diyelim. İstanbul Radyosu'ndan yayınımızın devam ettiğini söyleyelim. Karadeniz türküleri deyince Karadeniz'deki dinleyenlerimiz özellikle ortak oluyorlar. Sıradaki türkümüzü seçiyorlar. Beraberliğimizi paylaşan pek çok dinleyicimiz var. Facebook, X, Twitter, Instagram'dan bizlere selam göndermişler, sağ olsunlar. Onlar kimler? Antalya'dan yazıyor Hasan Cengiz, sıradaki türkü tüm çalışma arkadaşlarıma armağan olsun diyor. Sıradaki ezgilere ortak edin bizleri de. Tekirdağ'dan İsmail Günerhan katıldı beraberliğimize. Muharrem Uğur, güne sizin güzel ezgilerinizle başlıyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'daki oğlum Ertuğrul, eşi Kocaeli'nden Ersin, Nevşehir'de Oğuzhan ve eşi için güzel türkülerimizi hediye etmenizi diliyorum. Torunlarım Miray ve Uzay'ı da unutmayalım. Dinleyicimiz Zeki Rıdvan, Yalçın Rıdvan Ağoğlu, Anamur'dan Muz Diyarı'ndan herkese merhaba. Eşim Medine Hanım ve çocuklarım için ben de türkülerden birini bekliyorum. Şaban Dişli, günaydın, hoş geldiniz. İstanbul'dan sizleri selamlıyorum. Güzel bir gün, güzel yeni bir hafta diliyorum. İstanbul'dan bir başka dinleyicimiz Sıdıka Tavukçu Dört Levent'ten beraberliğimizi paylaşıyor. O da Trabzon'daki akrabaları için türkülerimizi istiyor. Emine Yarar, Safranbolu'dan selam göndermiş. Ramazan Dere, Antalya Korkuteli Avdan Mahallesi'nden. Antalya Elmalı Ovacık'tan Ömer Ali Yılmaz. Maksut Tanış, İstanbul Ümraniye'den merhaba. Memleketim Gümüşhane Bahçeli Beldesi'ne selam olsun. Mehmet Ali Akyıldız, Trabzon Araklı Kayacık Köyü. Size gelecek efendim sıradaki türkü. Akşehir Can Kurtaran Köyü'nden Mustafa Bey yazmış. Akçabat'tan Tevfik Bey'in iletisini söylemiştik, mesajını. Sıradaki türkümüzü seçen bir başka dinleyicimiz de İzmir Özdere'den Alaaddin Doğan. Şimdi sizler için Bülent Aslan'ın yorumuna kulak verelim. Yine bir Karadeniz türküsü, fındık toplayan kızlar, fındık dalda kalmasın, iyi toplayın kızlar diyor sıradaki türkümüzde.

Sanatçımız Ali İbice'yi Şanlıurfa'mızın türküsünde dinledik efendim. Oklavıyam, pazıyam. Saat 8.43, yeni bir günün sabahında sizlerle olan beraberliğimiz devam ediyor. Sizler aynı zamanda sosyal medyadan da bizlere ulaşmayı sürdürüyorsunuz. Sevgili Şengül Ekinci bizleri Antalya Kemer'den karşılamış. Hoş geldiniz diyor. Pozitif enerjiyle dolu bu güzel programı dinlemek ne keyifli. Hepimize güzel hafta, iyi bir gün diliyorum. Kolay gelsin elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler Şengül Hanım. Gürol Yavuz Eskişehir Mihaliçik'ten iyi haftalar dedi. Ankara'dan selamları var Tekin Koluçoğlu'nan. Osmaniye Kadirli Durmuş Sofular köyünde yaşayan annesi Döne Hanım ve tüm köylüleri için istiyor türkülerimizi. Ali Cengiz ne güzel yazmışsınız diyor ki TRT Türkü sevdalısı gönüllere, TRT Türkü dinleyenlerine, TRT Türkü yayın yapım ekibine selam olsun. Kurduğu köprüyle değerine değer katan gönüllere, gurbetten sılaya, sıladan gurbete, sesimizin ulaştığı her yere selam olsun Kırıkkale, Bozkır'ın ortasından, Bahçalı'dan. Niğde'den Huriye Hanım yine bizi çiçekleriyle karşılamış, bahçesinin gülleriyle çok teşekkürler. Adeta o güzel görüntüsü olan güllerin kokusu buraya kadar geldi Huriye Hanım. Size ve sizi dinleyen herkese sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum. Selahattin ve Yıldız Erzi çifti Adana'dan kıymetli dinleyenlerimiz. Gülten Kaymak yazıyor Edirne'den İstanbul'a selamlar. Yeni haftada tüm güzel dileklerinizin gerçekleşmesi dileğiyle Trabzon'dan merhaba, mutlu yayınlar. Emine Hanım, Emine Demir Atamer, bu da sizin mesajınız. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan takipçimiz, eşi Zeynep Hanım ve çocukları için istiyor. İsmail Yalabık Berlin'den iyi yayınlar dilemiş. Bayram Gökçen Seydi Kemer'den, bugün doğum günü torunum Zeynep Gökçen'e armağan etmek isterim. Zeynep, doğum günün kutlu olsun, nice güzel yaşlar, yıllar senin olsun, bol şans dolu. Ankara'dan Osman İnan, Hüseyin Ertuğran, Kütahya Simav'dan Selahattin Özdemir, Niksar Yeşilkaya'dan, Manavgat'tan Özcan Gönen, Afyon Emirdağlılara ve Manavgatlılara istiyor türkümüzü. Alparslan Cantürk Giresun Esbiye'den günaydın dedi Ümühan Bulat. Diyor ki Ünye Saraycık köyünden sizlere selam gönderiyorum. Hastanede yatan tüm hastalara acil şifa diliyorum. Yeğenim Ayten Bulat da hastanede, geçmiş olsun efendim, şifa diliyoruz biz de. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Bey, Mustafa Çatlakkaya Adana Aladağ'dan, Başpınar Yaylası'ndan bize sesleniyor. Özgür Aldemir Mersin'den günaydın dedi. Dinleyicimiz Hüseyin Gezer Denizli Güney'den, Ahmet Zavrak hayırlı sabahlar Konya Seydişehir'den, sıradaki türküyü tüm operatör arkadaşlara armağan etmek isterim. Umut Aktaş Mardin'den günaydın. Yine bir pazartesi koşuşturması heyecanı başladı. Tüm dinleyicilerimize kolay gelsin, iyi yayınlar. Eskişehir'den devreye selamları var Zeki Bey'in. Sivas Koyulhisar'dan Serkan Alkan yazdı. Acıpayam Kelekçi'den Hatice Ünal, oğlum Selçuk ve torunlarım Işık Işıl bir de ablama armağan ediyorum. Nilgün Kalyoncu selamlar Kapadokya'dan diye sesleniyor. Gileboru vatanım Adımak diyarı Gemerek'ten Ali Kılıç yazmış. Ahmet ve Nurhan Kılıç çiftine de gönderelim. Sıradaki türkülerimiz ardı ardına geliyor şimdi. Sema Kaya Doğan sizler için seslendirecek yine bir Şanlıurfa türküsü, Pencereden Bakıyor.

Sizler için Sibel Güzel seslendirdi. Burdur Altın Yayla Dirmil'in türküsüydü. Akfasulle oldu mu? Dinleyenlerimizin mesajları ardı ardına geliyor. Cemal Zurnacıoğlu Almanya Weilarm Rhein'dan. Herkese hayırlı sabahlar. Gününüz aydın olsun. Sıradaki türküyü bütün dinleyicilerinize armağan etmenizi dilerim. Erzurum'dan Durak Çağatay merhaba diyor. İzmir'den Zehra Bıçakçı. Yaşar Köksal efendim ateş yanıyor üzerinde. Çay demleniyor. Çıtır çıtır efendim afiyet olsun diyelim. Kahvaltı sofralarına da elbette konuk oluyoruz sabahın erken saatlerinden bu yana. Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından Mahmut Üstündağ bizi dinliyor. İstanbul Esenler Yüzyıl Mevlana Terzi'den yazıyorum Baki Kehya. Bu da sizin mesajınız, iletiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Başka hangi dinleyicilerimiz var? Pek çok ileti görüyoruz TRT Türkü'de sabahın Facebook taki sayfasında Umutcan Aktaş hem Facebook'tan yazmış hem de Instagram'dan selam gönderiyor. Sıradaki türkülerimize ortak oluyorlar. Serap Çöykuşu da katıldı. Günaydın diyerek bizlere Tortum Doruklu köyünden Metin Yıldırım, sıradaki türkümüzü seçen isimlerden ve Çanakkale'den İsmail Özdemir. Gününüz aydın olsun. Şen dileklerimiz kabul olsun. İstanbul Radyosu yayın ekibimize armağan olsun. Övgünüz için çok teşekkür ederiz İsmail Bey. Diyor ki sıradaki türkü hastanelerdeki doktorlarımıza gelsin. Şimdi

Kahveyi kavururlar, içmeden savururlar. Bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar. Haydi yarim neylemeli, neylemeli, güzel yarin gönlüne eylemeli. Eskişehir'in türküsüydü Ali Fuat Aydın'ın. Ahmet Kızılok'tan derlemiş olduğu türküyü sizler için Zeynel Demir seslendirdi efendim. Son saate de hareketli bir giriş yaptık. İstanbul'dan yayındayız. Sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlere selam olsun bir kez daha diyelim. Ve hemen Instagram için isteklere dönelim. Manisa'dan dinleyicimiz diyor ki Seher Duyar, ömür yoldaşım Durmuş Duyar'a armağan ediyorum. Sıradaki türkünüzü bekliyoruz. Ayşegül Kılıç, Ayşe Kılıç hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü canımdan çok sevdiğim babam Durmuş Duyar için istiyorum. Ayşegül Şahin, Ordu'dan yazıyorum. Sıradaki türkü eşim Yiğit Şahin'e gelsin. Hayırlı yayınlar dilerim. Bartın'dan Kasım Baştürk bizi selamlıyor. Yapımda yayında emeği geçen herkese sevgiler, türküler kadar güzel günler dileğiyle. Akşehir Cankurtaran Köyü'nden Mustafa Bey, Osmaniye'den Fahri Bey, bir başka dinleyicimiz Zonguldak Ereğli Çiğdemli Köyü'nden Necati Sönmez ve Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi, günaydın, mutlu sabahlar, her şey gönlünüzce olsun diye sesleniyorlar. Sizler için şimdi Zara seslendiriyor bu güzel ezgiyi. Ne diyeceğiz? Haykırdı çıktı meşeden, gün tutuldu temaşadan, hiç korkmaz beyden paşadan, ayvaz bu gelen, bu gelen, Artvin Şavşat'tayız.

Ateş attım samana, bak dumana dumana, senin zalim ananı ben getirdim imana. Gımıldan gımıldan gımıldanıver, şöyle nazlım gımıldanıver. Sizler için Necdet Kaya seslendirdi efendim. Hareketli bir başlangıç olsun diyoruz. Hem yeni haftaya hem de yeni bir güne. İstanbul'dan selamlıyoruz sizleri. Günaydın, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz TRT Türkiye yeni haftaya, yeni güne. Birazdan Ülkü Beşgül'ün sesinden dinleyeceğiniz yine sevilen bir türkümüz var. Kimlere gitseni İzmir Bayındır Söğütören köyünden Osman Filizli'ye ve sevdiklerine armağan edelim. Çanakkale Çanyaykın köyünden bizi Ramazan Kompir dinliyor. Bartın Amasra İmpiri köyünden türkü dostlarımıza günaydın diyor. Nihat Kaya, bu da sizin iletiniz, selamlamış bizlere. Afyonkarahisar Sandıklı Yumurca köyünde yaşayan babam Muzaffer Özünlü için istiyorum diyor. Ramazan Özünlü bizim Aydın'dan takipçimizdir. Ahmet Aydın, hayırlı sabahlar. Mersin Mut Güzel Yurt'tan hoşça dostça kalın, sevgiler selamlar. Van'dan dinleyenlerimiz yine radyolarının başında. Çanakkale Biga'dan Ahmet Arslan, Tuncel Erol Eskişehir'den, Denizli'den Yunus Şenocak, Hakan Yeşil türkü severlere İzmit'ten merhaba, Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan, Anamur'dan Naim Bostan ve Kayseri'den gazeteci dinleyicimiz Davut Güleç yazmış. Torunlarım Emir Kaan Doruk, çocuklarım Onur Özgür Mertcan, eşim Müzeyyen ve kızım Yasemin için istiyor, iyi yayınlar diliyorum. Bir de şöyle etraflıca bir Kayseri tanıtımı yapmış. Bütün dinleyenleri bekliyoruz Kayseri'ye diyerek. Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan, Gürcan Hüsbal Mersin'den, Serdar Deniz günaydın, Soner Koç, Mehmet Delen, Halil Gürbüz ve bütün çalışma arkadaşlarıma gelsin türküler. Musa Toros Antalya'dan, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine armağanımız olsun. Giresun Esbiye Güzel Yurt Köyü'nden Hacı Ayaz, Hüsniye Özçelik Çınar sıradaki türküyü koro şefimiz Anıl Aşkiner Saper'e ve tüm türkü dostlarına armağan ediyoruz diyor. Sıradaki türkümüzü istemiş. Uşak'tan Maya Türköz de beraberliğimize katıldı. Mutlu sabahlar, hepimize güzel ve sağlıklı bir hafta olsun. Sedat Uzun Tokat'tan selam göndermiş. Pek çok TRT türkü dinleyicimizin ismini yazmış. Kütahya Gediz'den Hasan Yantır, selamlar diliyorum. Selahattin Balkan Manisa Turgutlu'dan, Musalar Yeniköy'den bütün ailesi adına bir türküde buluşuyor. İstanbul Esenler'den Adem Öcal, Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden Hayri Merdane, Samsun'dan Kemal Serdar Deniz, İzmir'den İsmail Merzifonlu, Karaman'dan Ali Serçeli, Kayseri'den Ali Uruş, Osmaniye'den Fahri Özdemir için gelecek türkülerimiz. Ülkü Beşgül sizler için söylüyor. Kırda, erik ağacı ya da diğer adıyla dillala.

0: bizim mehledi.
1: Sanatçımız Hasan Özel'in sesinden dinlediğiniz bu türkü Gıydıvan'ın kızları Kastamonu İnebolu'nun türküsüydü. İstekte bulunan dinleyenlerimizin isteği yerine gelmiş oldu. 9.21 saatimiz TRT Türkü'de sabah sürüyor. Şimdi X'e Twitter'a dönelim, oradan okumadık hiç mesaj. Ayten ve Ayfer Mosmos kardeşler, mutlu haftalar diliyoruz. Günaydın, Mosmoslar da dinlemede diyorlar. Çok teşekkür ederiz ve nefis bir manzara. Nereden? Giresun Espiye Güzel Yurt Köyü'nden. Adı gibi o kadar güzel bir yer ki. Şöyle bir şey, dinleyicimiz Adnan Tı diyor ki kızlarım Irmak, Cemre, oğlum Habib ve eşim Lütfiye için istiyorum. Aynı zamanda bir de fotoğraf paylaşıyor fındık bahçesinden. Çotanakların içi dolu dolu, inşallah bütün üreticiler için bereketli bir sezon, yıl olsun. Selahattin Özdemir hayırlı yayınlar diliyorum dedi. Sivas Altınyayla Deli İlyas kasabasından Duran Sungur yazıyor. Türkülerle bizleri diyardan diyara götürüyorsunuz. Sıradaki türküyü sizlere, aileme, operatör ve şoförlere, bizi dinleyen tüm Deli İlyaslılara armağan ediyorum. Sivas Gürün'den merhaba, nasıl güzel bir yer Gürün, yerdir Gürün, selam olsun diyelim. Mustafa Erkılıçoğlu Kocaeli Gebze'den dinleyicimiz, biz de matbaa çalışanları olarak burada dinlemeye devam ediyoruz. Hepimiz için güzel bir hafta olması dileğiyle. Kolay gelsin efendim herkese. Ahmet Uzal bir teşekkür iletisi paylaşmış. Güler Duman ve Sümer Ezgün'ün düetini dinlettiniz. Zara'nın türküsü için de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın TRT Türkü, programımızı her sabah başından sonuna dek dinleyen dinleyicilerimizdendir. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selam ve sevgilerimizle diyelim. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerin. Osman Çokyaman günaydın dedi, Facebook'a geçtik. Selami Kabakçı Niksar'dan günaydın dedi, sıradaki türkümüzü istedi. Eskişehir'den dinlemeye devam ediyor Şaban Günhan. Ayvalık'ta çok sıcak bir sabah demiş İbrahim Kabaoğlu, Trabzon Çaykara Taşören Köyü'ne türkümüzü armağan ediyor. Gurbette yaşayan Bafralılar için bir istek var Rıza Yakın'dan, Bafra'dan dinleyicimizden. Sinop Boyabat'tan Aziz Aydınlı, Ergun Aktaş, günaydın, hoş geldiniz Ordu'dan selamlar. Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden sevgiler, selamlar. Türkülerle başlayan yeni bir haftaya bütün dinleyenlerimize armağan olsun. Kazım Ülgü sizin mesajınız. Yozgat Güzelli Köyü'nden Nevzat Akı, İsmail Hakkı Onur Bursa'dan yazıyor. Abdullah Aksüt, Samsun Terme'den merhaba. Diyor ki bütün Trabzonlulara ve ekskavatör operatörlerine sıradaki türkülerimiz gelsin. Tekirdağ'dan Ahmet Dinçkan. Güneşli bir bulancak sabahı burada demiş Havva Türk. Eşi Kemal Bey, kızları Rümeysa, Hüma ve Neva için seçiyor. Sakarya'dan Haşim Varol, İstanbul Pendik'ten Hamza Akkurt, Musa Aytu Bartın'dan, Adem Taşkın Antalya Elmalı Avşar Köyü'nden, Uşak Banaz Kızılhisar'dan Salim Uğuz, Adem Yılmazcan diyor ki Adıyaman Gölbaşı'ndan Elazığ'a yolculuk ediyoruz ve sizi dinliyoruz elbette. Hayırlı yolculuklar efendim, Yılmazcan ailesine gelecek türkülerimiz. Konya'dan dinleyicilerimiz var. Serdar Deniz yazdı, Denizli Çameli Taşçılar Mahallesi'nden. Hatay Antakya'dan Abbus Bakır, Trabzon Araklı'dan Yavuz Selim Karlıdağ ve Oktay Hançer. Erciş'ten merhaba, mutlu haftalar diliyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk getirsin yeni hafta. Hazırlamış olduğunuz güzel program ve dinlettiğiniz güzel türkülerle hanelerimize huzur katıyorsunuz. Emeklerinize sağlık. Sıradaki türküyü ailem ve sizler için istiyorum diyor Oktay Hançer. Sözü şimdi Neşe Dilekçioğlu'na bırakıyoruz. Hangi türkü için? Ankara'nın Rıfat Balaban'dan Osman Özdenkçi'nin derlemiş olduğu türküsü için. Irmağın Geçeleri.

Evlerinin önü marul, sular akar harıl harıl, ince belden gülüm sıkı sarıl. Nida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan derlemiş olduğu Kırşehir'in türküsünde dinledik Okan Murat Öztürk'ü. Efendim hareketli türkülerle yine bir sona daha yaklaşıyoruz. 9.32 oldu saatimiz, İstanbul'dan yayınımız sürüyor. Dinleyenlerimiz Çınar Türkmen, Nevşehir Hacı Bektaş'tan, Bekir Gültekin Kayseri'den, Coşkun Bakan Antalya'dan, İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den, İbrahim Özü Doğru Çorum'dan, Seçkin Sarı Çiçek Zara'dan selam gönderiyor Sivas ellerinden diye yazmış. Dinleyicimiz Selim Onay, Denizli Yatağı'ndan programımızın takipçileri. Soner Koç yazmıştı, herkese selam olsun, yayın ekibine sevgiler. İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden, Ahmet Göğebakan, Konya Bahçesaray Köyü'nden selam gönderiyorum. Torunlarım Zeynep, Ömer, Zehra için istiyorum. İlyas Özdemir, Trabzon Çaykara'dan.

Hüseyin Bakır, Afyon İstihisar'dan Abdurrahman Aksoy, pazartesi sabahından Ankara'dan merhaba, mutlu huzurlu bir hafta geçirmeniz dileğiyle İstanbul ekibine sevgiler, selamlar. Erol Çelik, Kara Elmas Diyarı, Zonguldak'tan sevgiler diyor. Ergün Tontu, Darende'den yazdı, Ceyhanlılar için istiyor. Mustafa Elduran, Konya Bozkır, Ali Yavuz, Yalova'dan hayırlı sabahlar. Günaydın Sakarya'dan Ömer Akaryalı, Ali Yöntem Bucak'tan Cafer Özalp, Hüseyin Güven, Mücahit Güven için sıradaki türkülerimizi bekliyor. Ali Aydoğdu, Trabzon'dan dinleyicimiz, Arsin'deki esnaf ağabeyim Sinan Öksüzoğlu'na bir türkü bekliyoruz. Osman Çayır, İstanbul Ok Meydanı'ndan, Salih Kurt, Manisa Şehzadeler'den günaydın dedi. Erdoğan Oktay, Ceyhan'dan yazdı torunları adına. Önder Okur, Boğaz'ın incisi, İstanbul Sarıyer'den merhaba diye seslendi. İzmir Karşıyaka'dan yazdı Müjgan Kızılkaya. Erzincan Kemaliye'deki yakınlarıma, Kütahya Çiniciler Çarşısı esnafına, Almanya Hagen'deki kızıma ve arkadaşlarına türkülerimizi bekliyoruz. Şimdi Gürkan Özpeker sizler için mikrofonda efendim kavurma koydum tasa.

Şen gülüm, şen gülüm, şen gülüm, şen gülüm, şen gülüm, lanay, lanay. Kaç gündür görmemişem, hop gülüm, lanay, lanay. Ciğerim ona sızlar. Şen gülüm, şen gülüm, şen gülüm, şen gülüm, şen gülüm, lanay, lanay. Kaç gündür görmemişem, hop gülüm, lanay, lanay. Ciğerim ona yanar. Şen gülüm, şen gülüm, şen gülüm, şen gülüm.

Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay. Yardan bir selam gelmiş, hop gülüm, nanay, nanay. Başım gözüm üstüne, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay. Yardan bir haber gelmiş, hop gülüm, nanay, nanay. Başım gözüm üstüne, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm.

0: Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay. Yar orada, ben burada, hop gülüm, nanay, nanay. Ağlarım zarı zarı. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay. Yar orada, ben burada, hop gülüm, nanay, nanay. Ağlarım zarı zarı. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay.
1: Yavuz Değirmenci'yi Van Erciş'in türküsünde dinledik sizler için. Hüsamettin Subaşı'nın Mustafa Dokumacı'dan derlediği türküyü okudu. Çimen'de sürü gazlar dedik. İstanbul'dan devam ediyoruz ama yavaş yavaş da bir sona daha geliyoruz. Turan Akman Erkılıç günaydın diyor. Bugün geciktim, özür dileyerek yeni gün ve yeni haftada herkese sağlık, esenlikler diliyorum. Estağfurullah efendim, ne demek. Diyor ki eşime, oğlumuz Çağan Deniz'e, TRT türkü dinleyenlerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize bir türkü istiyorum ama bülbüller düğün eyler, inşallah yarın sabaha diyelim, olur mu? Çünkü bugün için programımız sona eriyor. Mustafa Atmaca Afyonkarahisar'dan yazıyor. Bugün Zonguldak'tan Afyonkarahisar'dan günaydın diyorum diyor. Mustafa Akbayır Eskişehir'den selam göndermiş. İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan, Oruç Günhan hayırlı sabahlar diliyorum Antalya Elmalı'dan, sevgiler saygılar. Pek çok ileti geldi. Bir ileti de Sinop Ayancık'tan, Muttalip Koçak'tan ulaştı bizlere. Aydın Çine'den Seçil Kamber yazmıştı. Ali Demir sıradaki türküyü bütün Türkiye'ye armağan ediyorum. Necip Koçer, Nidebor Kürkçüköy'ünden, Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den bizlerle birlikte sıradaki türkümüzün isteklilerinden sizler için. Hüseyin Turan'a şimdi kulak vereceğiz. Bu türküde çölün ortasından gülleri alın, kurumuş toprakta durmasın boşa Şinanari.

Efem halaylarla, horonlarla, oyun havalarıyla bir sabahta yine yeni haftaya başlangıç yaptık, açılışı yaptık. Günaydın, merhaba dedik 7 haberlerinden sonra, artık bir sona daha geliyoruz. Sizler sosyal medyadan yazmaya devam

Devam ettiniz. Ümit Tanrıkulu da bizlere katılmıştı. Kayseri'den dinleyicimizdi. Günaydın TRT Türkü ailesine. Haftamız hayırlı, bereketli olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Repertuarda varsa bir Şakir Öner Günhan türküsü dinlemek isteriz. İnşallah yarın sabaha diyelim, olur mu? Çünkü programımızın artık son dakikalarındayız. Dinleyenlerimizden Metin Bey yazdı. Ormancılar ve Sarıkamışlılar için armağan ediyorum dedi. Ege'nin incisinden selam ve sevgiler gönderiyorum böylesine güzel yapım yayın ekibine dedi. Metin Topkaya teşekkür ettik. Son türkülerimizi sizlere de armağan edeceğiz. Yeni bir haftaya beraber başladık. İnşallah hafta boyunca da sizlerle birlikteliğimiz daim olur. Sizler Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasından bizlere aynı zamanda mesajlarınızla, iletilerinizle de ulaştınız. Bir selam gönderdiniz. Bir selamla karşıladık yeni günü, yeni haftayı. Artık vedamızı yapıyoruz dedik. Gürol Seçil Kara, Osman İnan Ankara'dan, Zeki Gün Burdur Esenevler'den, Kocaeli'nden dinleyicimiz Serpil Demirci, bizleri aynı zamanda sosyal medyadan da yalnız bırakmayan dinleyenlerimizden de İhsan Özdoğan yazmıştı. Gülşehir Nevşehir'den selam gönderdi. Eskişehir'den İbrahim Kaçar, hayırlı haftalar, hayırlı işler olsun diye bizlere yazdı ve teşekkürlerini ilettiler. Efendim, dediğimiz gibi TRT Türkü'de sabah 7 haberlerinden hemen sonra başladı. Bugünkü programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Servet Sever sesimizi sizlere ulaştırdı. Mikrofonda ben vardım, Pınar Kundakçı Temel. Zuhal'in sesiyle, yorumuyla, bir halay potpurisiyle sizlere bugün için hoşça kalın diyoruz ama yarın sabah unutmayın efendim, 7 haberlerinden sonra inşallah biz yine mikrofondan sizlere sesleneceğiz. Hoşça kalınız.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Şanlıurfa yöresinden Urfalıyam gül neydim türküsünde geçen raht sözcüğü. Urfalıyam tahtım yok, tüfengim var rahtım yok. Yar göğsüne ben dolmuş, bir ben kadar bahtım yok diyor türkümüz. Burada geçen raht kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Ve binek atlarına vurulan eğer, gem ve örtü gibi takımların tümüne verilen isimdir. Ancak Türk'ün

günümüzde tüfekle birlikte kullanılan fişeklik, kemer gibi eşyaları anlatır. Şimdi Bedirhan Kırmızı'dan derlenen bu türküyü Dünya Tekin yorumluyor. Urfalıyam, gül neydim? Ben yarime gül dedim. Yar yanağında gül açmış, gül içinde gülmedim.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Zor. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime,
2: bir türkü.

0: TRT Türkü.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma sağlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın hiçbir kısıtlama olmaksızın açılmasını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasının derhal kaldırılmasını onayladığını da belirtti. Trump, dünya gemileri motorlarınızı çalıştırın, petrol akışına izin verin ifadesini kullandı. Anlaşmayı İran'da doğruladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, yaklaşık 14-15 saat süren uzun görüşmeler yapıldı. Şimdilik mutabakat zaptının metni nihai hale getirilmiştir dedi.

Barış Anlaşması 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de imzalanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın ardından sosyal medyada açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-ü sükûnun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki Lübnan gerilimi artıyor. Washington'la Tahran arasında barış müzakeresi sürerken İsrail'in Lübnan'ı hedef alması Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı yine kızdırdı. Trump, Lübnan'a yönelik son saldırı nedeniyle Netanyahu'ya çok sert ifadeler kullandı. Trump, Netanyahu hakkında muhakemesi yok, çok öfkelendim dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını başkent Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan bugün ilk olarak Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğleden sonra da kabine toplantısına başkanlık edecek. Başkent'te Etimesgut ilçesindeki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak açıkladı. Kapsamlı bir modernizasyondan geçen havalimanında geniş gövdeli uçakların güvenle iniş ve kalkış yapabilmesi amacıyla pist uzunluğu 3000 metreye, genişliği ise 60 metreye çıkarıldı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da bulunuyor. Rusya gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Ukrayna ordusu Rusya'nın Kiev'e 70 füze ve 611 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda en az 20 kişi yaralandı. İsabet alan tarihi Varsayım Katedrali'nde de yangın çıktı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin açık satış kampanyası başladı. Kampanya çerçevesinde 64 ildeki yaklaşık 20 bin konut satışa sunuldu. Açık satış süresince ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartları aranmayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşinin üzerinde kayıtlı konut bulunmayan kişiler kampanyadan yararlanabiliyor. Konutların satışı Halk ve Ziraat Bankaları üzerinden gerçekleştiriliyor. İç Anadolu bölgesinde şiddetli yağış sele neden oldu. Kayseri, Yozgat, Karaman ve Kırşehir'de kuvvetli yağış nedeniyle ekili alanlar zarar gördü. Yollar kapandı, dükkanlar su altında kaldı. Kırşehir'de de engelli aracıyla suya düşen bir kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı. Yurt genelinde serin ve yağışlı hava etkisini kaybediyor. Hafta ortasına kadar yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı da hafta ortasına kadar artarak mevsim normallerine ulaşacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklığı hafta ortasında 40 dereceye yaklaşacak. Yurdun güneybatı kıyılarında da artan sıcaklık nedeniyle orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor. Haberleri dinlediniz.

0: benim türküm.
1: Merhabalar TRT Radyosu'na. Bazı türküler vardır insanın dinlediği zaman içini sızlatır. Benim bu türküm de kayınbabam rahmetlinin çok sevdiği bir türkü. Ben Adana'dan Adnan Faruk Yiğit. Yayınlarsanız sevinirim.

Yurttan Sesler. Merhaba TRT Türkü dinleyenleri. Yurttan Sesler programında arşiv kayıtlarımızdan bir programla sizlerleyiz. Bugün Şef Şahin Gültekin yönetimindeki Yurttan Sesler Korosu'ndan birbirinden güzel türküleri ortak olacağız. Yurttan Sesler Korosu'ndan ilk olarak Tokat yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Evlerinin önü pazara yakın.

Nazlı Turing'in Yöre ekibinden derlediği Kars türküsünü Sevim Seçkin'in sesinden dinliyoruz. Mahleden geçen oğlan, beni yar seçen oğlan, başkasına sözüm var, dönemem inan oğlan.

Sırayı Hayri Cansu'dan derlenen bir Bursa türküsü alıyor. Ülkü Beşgül'ün sesinden dinliyoruz. Oğlan adın İsmail, ismine oldum mail.

Erkan Özpeker, Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınan bir Kerkük türküsüyle sizlerle olacak. Kalenin dibinde bir taş olaydım, gelene gidene yoldaş olaydım, bacısı güzele gardaş olaydım.

Kurttan Sesler Korosu'nun seslendireceği son türkü Orta Anadolu yöresinden. Şu dereler, şu düzler, kemküm dökülen sözler, yine mi sürmelendi ocak söndüren gözler?

saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinko'nun hazırlayıp sunduğu Türkmen Elinin Sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

0: İki solisten türküler.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT İstanbul Radyosu'ndan sunmuş olduğumuz İki Solisten Türküler programından sevgi ve selamlar sunuyoruz. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün değerli sanatçılarımız Adile Kurt Karatepe ve Ali Çakar konuğumuz olacaklar. İlk durağımız Erzurum. Adnan Aydemir'den alınan ve Suat Işıklı'nın derlediği bu türkünün ardından Bilecik'e doğru yol alıp Abdullah Gündüz'ün Münevver Acar'dan derlemiş olduğu bir ezgiyle İlk solistimiz Adile Kurt Karatepe'yi dinliyoruz.

Şimdi de Galip Bilgili ve Raziye Gülten'den alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Muğla türküsü ve daha sonra Şanlıurfa yöresine ait yöre ekibinden alınan bir ezgiyi dinliyoruz. Solistimiz Ali Çakar sizlerle.

Sırada Vasfiak Yoldan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Elazığ türküsü ve hemen sonrasında Erzincan yöresine ait Süleyman Yıldız'ın Yavuz Top'tan derlediği bir ezgiyle sanatçımız Adile Kurt Karatepe var.

Son bir türküyle veda ediyoruz sizlere kıymetli dinleyenlerimiz. Ahmet Şenses'ten alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir ezgiyle sanatçımız Ali Çakar alıyor sırayı. Bir sonraki İki Solisten Türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma sağlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın hiçbir kısıtlama olmaksızın açılmasını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasının derhal kaldırılmasını onayladığını da belirtti. Trump, dünya gemileri motorlarınızı çalıştırın, petrol akışına izin verin ifadelerini kullandı. Anlaşmayı İran'da doğruladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, yaklaşık 14-15 saat süren uzun görüşmeler yapıldı. Şimdilik mutabakat zaptının metni nihai hale getirilmiştir dedi. Barış anlaşması 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de imzalanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın ardından sosyal medyada açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulh-ü sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı barış ve istikrarın güçlenmesine olumlu katkıda bulunacak sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mutabakatın insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesi için memnuniyet verici olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da silahlı saldırıda şehit olan polis Tayfun Baş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında taziye dileklerini iletti. Şehit polis Tayfun Baş, kadın acil destek uygulaması KADES'e gelen ihbar üzerine çağrının geldiği adrese gitmiş, burada uğradığı saldırıda ağır yaralanmıştı. Ekonomide çarklar dönmeye devam ediyor. Büyümenin öncü göstergelerinden olan sanayi üretimi Nisan ayında hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir seyir gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yılın dördüncü ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre %3,8, bir önceki yılın aynı dönemine göre de %6 arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların güçlenmesini Türkiye'nin kalkınma hedeflerinin ayrılmaz parçası olarak gördüklerini söyledi. Antalya'da açıklama yapan Göktaş, kadınların Türkiye yüzyılının kalkınma hikayesine yön verdiğini belirtti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine devam ediliyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada ilk duruşmanın 50. oturumu yapılıyor. Bugünkü oturum tutuklu sanık eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya Anonim Şirketi yöneticisi Fatoş Ayık'ın savunmasıyla başladı. Rusya gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Ukrayna ordusu Rusya'nın Kiev'e 70 füze ve 611 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda en az 20 kişi yaralandı. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecine yönelik temaslar devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'le Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan'ın Dilijan kentinde görüştü. Görüşmede iki ülke arasında güven artırıcı önlemler ele alındı.

katıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin açık satış kampanyası başladı. Kampanya çerçevesinde 64 ildeki yaklaşık 20 bin konut satışa sunuldu. Açık satış süresince ikametgah, gelir, ön başvuru veya kura şartı aranmıyor. İç Anadolu bölgesinde şiddetli yağış sele neden oldu. Kayseri, Yozgat, Karaman ve Kırşehir'de kuvvetli yağış nedeniyle ekili alanlar zarar gördü. Yollar kapandı, dükkanlar su altında kaldı. Kırşehir'de de engelli aracıyla suya düşen bir kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı. Yurt genelinde serin ve yağışlı havanın etkisi azalıyor. Hafta ortasına kadar yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı da artarak mevsim normallerine ulaşacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklığı hafta ortasında 40 dereceye yaklaşacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Önümüzdeki bir saat süresince canlı yayında bugün de duygularınıza tercüman türkülerimizle birlikte olacağız. Programı hazırlayan Esra Eren, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve ben Leyla Köseler'le radyolarınıza konuk oluyoruz. Gönül kapılarımızı ardına kadar açtığımız bu güzel gün ortasında rotamızı ilk olarak hüznün ve sevdanın harmanlandığı Erzincan yöremize çevirelim. Hayal Has seslendiriyor. Sabahtan uğradım ben bir figana. Bülbül ağlar, ağlar güle getirir.

Sevgili türkü dostlarımız, şimdi radyolarınızın sesini biraz daha açma zamanı. Bu sıcak yaz gününde sizleri Sivas'ın o karlı, dumanlı dağlarına götürüyoruz. Ahmet Turan Şan'ın güçlü sesinden dinliyoruz. Yüce dağ başında yanar bir ışık, düşmüşüm derdine olmuşum aşık. Ah buğday benizli zülfü dolaşık.

Efendim, yalan dünya dedikleri bir han. Bizler de içinde birer yolcu, geldik geçiyoruz. Önemli olan bu devranda menzili doğru bulmak, bir gönle mihman olmak değil mi? Tunceli'ye varıyor yolumuz şimdi. Adile Kurt Karatepe'nin güzel sesinden dinliyoruz. Bu dünyanın devranına aldanma gönül, aldanma. Zilli çanlı kervanına aldanma gönül, aldanma.

Efendim, türkülerle gün ortası tüm hızıyla devam ediyor. Sırada ilk notasından itibaren bizi Harput'un o tarihi sokaklarına, kürsü başı sohbetlerinin sıcaklığına götürecek çok tanıdık bir Elazığ türküsü var. Mehmet Özbey'in derlediği türkümüzü Kenan Tuna seslendiriyor. Yüksek minarede kandiller yanar, kandilin şavkına bülbüller konar.

Türkülerle gün ortasında bu kez solistimiz Münevver Özdemir mikrofonlarda. Sanatçımız Malatya yöresinden çok sevilen bir türküyü seslendirecek. Yollar seni gide gide usandım, ayağıma diken battı, gül sandım.

Efendim, türkülerle geziyoruz yurdun dört bir yanını. Anadolu'da pınar başları sadece su alınan yerler değildir. Sevdaların filizlendiği, gizli bakışların ve sistemlerin buluştuğu bir noktadır. Ali Demirhan anlatacak işte bizlere şimdi bu pınarın başında nasıl bir hikaye var. Pınarın başından ufak taş gelir, sen ağlama, gözlerinden yaş gelir.

Saatler 12.31'i gösterdi bile, türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Şimdi yönümüzü medeniyetlerin buluşma noktası olan Çorum'a, Alanca'nın Kuyumcu Saray Köyü'ne çeviriyoruz değerli dostlar. Bu keyifli türküyü Neziye Hoşcan seslendirecek. İğdenin dalları yerdedir yerde, kız siyah kekilin yüzüne perde.

0: TRT Türkü.
1: Nezihe Hoşcan'dan şahane bir portföri dinledik. Ritmimizi hiç düşürmeyelim. Şimdi biraz daha hareketlenelim. Soner Özbilen bir Yozgat Akdağ Madeni türküsüyle sizlerle olacak. Arpa buğday daneler, yıkılsın meyhaneler.

Türkülerle gün ortasında hazırsanız Erzurum'a doğru müzikal ve eğlenceli bir yolculuğa çıkıyoruz şimdi de. Sazlar coşkuyla teline vuruyor, diller bu güzel elma türküsünde dünya tekine eşlik ediyor. Bir dilim, iki dilim, üç dilim elma, gel sarıl boynuma, almazsan alma.

Türkülerle gün ortasında sırada Orhan Hakalmaz'ın sesinden dinleyeceğimiz bir Kayseri yöresi türküsü var değerli dinleyenler. Salın da gel meydan kız görsün, Serpil de gel düşmanlar ölsün.

Sıradaki türkümüzde tempomuzu biraz daha artıralım değerli dinleyiciler. Mersin Silifke yöresinden derlenen bu güzel türküde Serpil Kaya'yı dinliyoruz şimdi de. Silifke'nin yoğurdu, ah seni kimler doğurdu? Seni doğuran ana balınan mı yoğurdu?

Türkülerle gün ortası programımızın sonlarına doğru yaklaştığımız şu dakikalarda sıradaki türkümüzde halk müziğimizin güçlü sesi Güven Yapar'ı dinliyoruz şimdi de. Dere geliyor dere, kumunu sere sere.

Veda vakti geldi. Türkülerle gün ortası programımızın bugün de sonuna geldik değerli dinleyiciler. Bu güzel yolculuğu Edirne, Keşan yöresinden güzel bir türkünün neşesi ve coşkusuyla bitiriyoruz. Sibel Güzel'in sesinden dinliyoruz. Kızılcıklar oldu mu? Bizler programı hazırlayan Esra Eren, teknik yönetmenimiz Gülcan Acar ve ben Leyla Köselerli yarın yeniden buluşmak dileğiyle türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Bizim Eller başladı. Biz huzurlarınızdayız. Sevgiyle, saygıyla sizi selamlıyoruz. Bizi nerede dinliyorsanız radyonuzun sesini açınız. Çünkü Bizim Eller programında türkülerimiz bir saat boyunca bugün de size ulaşacak sevgili dinleyenlerimiz. Programı Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yönetimde Arif Karaman var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bir Sivas türküsüyle açıyoruz programı. Madımah bitti mola, yolları tuttum ola. Volkan Erdoğan sizin için seslendiriyor. Hoş geldiniz.

Güzel bir türkü dinledik. Yine güzel bir türküyle devam ediyoruz. Siyah perçemini dökmüş yüzüne salınarak gelen Hüma'ya bakın. Cumali Özkaya seslendiriyor.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor yine bir türküyle. Bu kez Malatya'dayız. Semra Algül seslendiriyor dinleyeceğiniz türküyü. Yüksek hayvanlarda bülbüller öter.

Nasıl diyeyim ben böyle yare, Mecnun edip çöle saldıktan sonra. Erzincan yöresindeyiz sevgili dinleyenlerimiz, Esat Kabaklı söylüyor.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Sevgili dinleyenlerimiz, saatimiz 13:25'i gösterirken bizim elleri TRT Erzurum Radyosu'ndan sunmaya devam ediyoruz. Özcan Türe seslendiriyor dinleyeceğiniz türküyü, Arpa Ektim.

Programımız devam ederken biz de size türküler dinletmeye devam ediyoruz. Nuray Aliler seslendiriyor dinleyeceğiniz türküyü şimdi. Çift beyaz güvercin olsa.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Diyarbakır yöresindeyiz. Şimdi dinleyeceğiniz türküyle İzzet Altınmaş'a denilen bir türkü, Hakan Ünal söylüyor. Kurban olan ben o kaşık araya.

Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerimiz vesilesiyle Anadolu'yu diğer diğer dolaşırken bu kez Kayseri'ye uğruyoruz. Aşık Nesimi'nin derlemiş olduğu bir türküde Ender Doğan'a kulak veriyoruz. Daha senden

Bizim ellerde vakit veda vaktidir. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Yine türkülerimiz bugün de programımız içerisinde sizinle buluştu. Umut ediyoruz ki gönlünüzde bir yer açılmıştır türkülerimizle birlikte. Kulağınızın pasını silmişizdir. Programı sizin için Cihat Kalpar hazırlamıştı. Teknik yönetimde Arif Karaman vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir türküyle size veda ediyoruz. Son türküyü Tekin Büyükkaya seslendiriyor. Bilirsen mi senden niye küsmüşem? Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma sağlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın hiçbir kısıtlama olmaksızın açılmasını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasının derhal kaldırılmasını onayladığını da belirtti. Trump, dünya gemileri motorlarınıza çalıştırın, petrol akışına izin verin ifadelerini kullandı. Anlaşmayı İran'da doğruladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, yaklaşık 14-15 saat süren uzun görüşmeler yapıldı. Şimdilik mutabakat zaptının metni nihai hale gelmiştir dedi. Barış anlaşması 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de imzalanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın ardından sosyal medyada açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulh-ü sükûnun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum dedi. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmaya rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Ülkenin güneyi başta olmak üzere birçok nokta hedef alındı. Ekonomide çarklar dönmeye devam ediyor. Büyümenin öncü göstergelerinden olan sanayi üretimi Nisan ayında hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir seyir gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yılın 4. ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre %3,8, bir önceki yılın aynı dönemine göre de %6 arttı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin açık satış kampanyası başladı. Kampanya çerçevesinde 64 ildeki yaklaşık 20 bin konut satışa sunuldu. Açık satış süresince ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmıyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine devam ediliyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada ilk duruşmanın 50. oturumu yapılıyor. Bugünkü oturum tutuklu sanık eski İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya Anonim Şirketi yöneticisi Fatoş Ayık'ın savunmasıyla başladı. Aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktay suç örgütü davasında 32. duruşma başladı. Davada sanıkların son savunmaları alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla bir tebrik mesajı paylaştı. Bir milletin iki devleti, tek yürek taşıyan evlatları olduğumuz Azerbaycan'da tüm kardeşlerimize Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum dedi. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecine yönelik temaslar devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan'ın Dilijan kentinde görüştü. Görüşmede iki ülke arasında güven artırıcı önlemler ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine Rusya'yı ziyaret edecek. Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından da kabul edilecek. Ziyaret kapsamında Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler ve bölgesel istikrar için atılacak adımlar ele alınacak. İç Anadolu bölgesinde şiddetli yağış sele neden oldu. Kayseri, Yozgat, Karaman ve Kırşehir'de kuvvetli yağış nedeniyle ekili alanlar zarar gördü. Yollar kapandı, dükkanlar su altında kaldı. Kırşehir'de de engelli aracıyla suya düşen bir kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı. Haberleri sunduk.

Türkü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili türkü severler. Dostluğun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan sesleniyoruz sizlere. İyiliklerin, güzelliklerin sevgiyle beslendiği bu güzel günde, gönlünüzün de sevgiyle dolup taşmasını dileyerek program ekibimizi takdim edelim sizlere. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için kıymetli yapımcımız Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe nacizane sesiyle katkı sağlayan sunumda ben Derya Can. Yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşımız usta isim Murat Özgür Batu ile birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programında sonsuz dostluğumuzun simgesi radyonuzda sizlerle olmaktan mutluluk duyuyoruz. Programımızda ilk olarak sizleri Şark Bülbülü Celal Güzel Ses'ten alınan Diyarbakır türküsünde yine Diyarbakırlı sanatçımız Bedri Ayseli ile buluşturuyoruz. Biner Payton'a gider Seyran'a, gözleri benzer Ahu Ceylan'a.

Oğlu'ndan derlediği Giresun yöresinin sevilen türküsünde Senem Akdemir ile buluşturuyoruz. Kahve koydum fincana, hele bakın mi cana, kör olası kel Seyit, nasıl kıydın bu cana?

Suda balık yan gider, açma yaram kan gider. Buna tabip neylesin, ecel gelmiş can gider. Hayriye Temiz Kalp'ten alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Erzurum yöresine ait bu türküyü sanatçımız Mustafa Kemal Şimşek'in yorumuyla dinleyelim.

Arap atı gibi sallar başını. Ne söyledim yıktın kara kaşını. Al mendili sil gözünün yaşını. Vermem seni yad elleri. Yöre ekibinden alınan bu Şanlıurfa türküsünü Selma Geçer sizler için seslendiriyor.

0: TRT Türkü.
1: Saatlerimiz 14.20'yi gösterirken TRT Türkü'de GALP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili dostlar. Şimdi de sizleri Zekeriya Bozdağ'dan alınan Orta Anadolu türküsünde Kubat'la buluşturuyoruz. Nar ağacı narsız olur mu? Yiğit olan güzel yarsız olur mu?

Programımızda şimdi de Ömer Akpınar'ın derlediği Giresun türküsü Zeynep Başkan'ın kendine has yorumuyla radyolarınızda. Asarın balını, gel salını salını, adam cebinde taşır senin.

Türkülerle süren keyifli yolculuğumuza devam ediyoruz sevgili dostlar. İsmet Yeşilgül'den alınan, Ahmet Yamacı'nın derlediği Zonguldak yöresine ait Dillerde Yer Etmiş türküyü Erol Köker'in yorumuyla dinliyoruz. Karadır kaşların ferman yazdırır, bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Lokman Hekim gelse yaram azdırır, yaramı sarmaya yar kendi gelsin.

0: TRT Türkü.
1: Türkü Diyarı programında Diyarbakır'dan tüm türkü severlere seslenmeye devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Mehmet Koç'tan alınan duygu yüklü türküde Yavuz Bingöl sizlerle. Ses verin sesime dağlar, benim kuzum orada mıdır? Hiç haberini alamadım, yoksa başın darda mıdır?

Vardım baktım demir kapı sürgülü, siyah saçlar sırmayla örgülü. Hıdır Karaduman'dan alınan, Durmuş Yazıcıoğlu'nun derlediği Elazığ yöresine ait bu ezgi, Hüsamettin Subaşı'nın farklı yorumuyla birleşecek ve bizleri türkü dolu yüreklere alıp götürecek.

Türkü dolu yüreklerin buluşma noktası, sırlarını surlarına fısıldayan kadim şehir Diyarbakır'dan seslendirdiğimiz Türkü Diyarı programımız devam ediyor. Şimdi de Ragıp Binzat'tan alınan hareketli bir Adıyaman türküsüyle Devrim Kaya'ya kulak veriyoruz. Göl başına vardım, gülleri çoktur, güzeller geliyor, sevdiğim yoktur.

Kalanın ardında ekerler küncü, ekerler biçerler bir avuç inci. Mahmut Güzelgöz'den alınan Şanlıurfa yöresine ait bu türküyle sanatçımız Mehmet Özbek bizlerle.

Türkü Diyarı programımızda şimdi de sırayı Kırşehir yöresine ait bir türküye veriyoruz. Nida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan derlediği türküyle sanatçımız Arzu Akmeşe bizlerle. Evlerinin önü marul, sulara kar harıl harıl.

Sevgili dinleyenler, bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını hazırlayan kıymetli yapımcımız Soner Emre. Teknik yönetimde usta isim Murat Özgür Batu. Sunumda ben Derya Can. Dilinizden ezgiler, yüreğinizden sevgi eksik olmasın. Dostluk bayrağınız, türküler durağınız olsun. Son eserimizi Soner Özbilen seslendiriyor. Bir fırtına tuttu bizi. Yarın 14 kısa haberlerini hemen ardından yeni bir türkü diyarıyla yine radyolarınızda olmayı diliyoruz efendim. Hoşça kalın. TRT Türkü'de türkülerle kalın.

Karadeniz'den. Sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler dileyerek başlıyoruz. Yepyeni bir Karadeniz'den programına daha. Yiğit Yavuz hazırladı sizler için programımızı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz, Seza Turgut mikrofonda. Yine beraberliğimiz her zaman olduğu gibi 16'ya dek devam edecek değerli türkü dostları. Birbirinden güzel eserlerle yol alacağız. Radyo Türkü Anadolu kuşağının Trabzon durağında da. Temel Kandemir'in sesinden dinleyeceğimiz eserle başlıyor yolculuğumuz. Kırdılar kanadımı diyor sanatçı.

Bir güzeli methedeyim bari alem yanmasın. Pervaneler gibi her dem can alem yanmasın. Tokat Zile'deyiz. Hüseyin Turan'da mikrofonda.

Erol Parlak'ı dinledik. Gülüşün gülden güzel. 15.22'yi gösteriyor saatimiz. TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programının bu dakikalarında da Isparta Yalvaç'a gidiyoruz. Emel Taşçıoğlu'nun sesinden dinleyeceğimiz eserle. Ben havada uçar idim, alaylan tuttun beni. Ben pahamı bilir idim, bir pula sattın beni.

Emel Taşçıoğlu söyledi sevgili dinleyicilerimiz. Beraberliğimiz devam ediyor. TRT Trabzon Radyosu'ndan sesleniyoruz. İbrahim Can'ın sesinden dinleyeceğimiz eser. Bir fındığın içini yar senden ayrı yemem diyoruz.

neşeden gündüz öldü temaşadan ya. Hiç korkmaz beyden paşadan, hiç korkmaz beyden paşadan, haymaz bu gece.

İnceden öter, incir Bağdat'ta biter. Şimdi de bestesi Yusuf Gül'e, sözleri Dursun Ali Akınet'e ait eseri dinleyeceğiz. Güler Duman ve Yusuf Gül birlikte söylüyor. Kar yüklü dalların varsın eğilsin.

Hey Gidi Karadeniz, Özlem Çelik'in sesinden dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte 15'te birlikte olmak istiyoruz. Türküler eşliğinde yine güzel bir yolculuğa çıkmak istiyoruz sizlerle. Programımızı Yiğit Yavuz hazırladı sizler için özenle. Aynı özenle sesimizi, soluğumuzu Ebru Kılıç ulaştırdı sizlere. Seza Turgut sundu. Yine güzel bir eserle programımızı noktalayacağız. Huzurlarınızdan ayrılırken Bülent Aslan'ın sesinden bir esere yol veriyoruz. Peştemal'in Dumi diyeceğiz. Emin Yağcı'nın derlediği eserde. Kaynak kişi Mustafa Sırtlı. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026'nın zirveyi oynayan Türkiye için zirveler yılı olacağını belirtti. Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı yatırımları eleştiren muhalefete de 23 yılda Türkiye için çalıştık, sizin için, sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri vatandaşların istifadesine sunduk sözleriyle tepki gösterdi. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanacak olan Barış Anlaşması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle NATO zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı bitirecek anlaşma sağlandı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'la mutabakatın tamamlandığını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın hiçbir kısıtlama olmadan açılacağını ve ABD ablukasının kalkacağını belirtti. İran da anlaşmayı doğruladı. Anlaşmanın imzaları 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de atılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın ardından sosyal medyada açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulh-ü sükûnun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşmaya rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. İsrail saldırılarında Lübnan'ın güneyi başta olmak üzere birçok nokta hedef alındı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin açık satış kampanyası başladı. Kampanya çerçevesinde 64 ildeki yaklaşık 20 bin konut satışa sunuldu. Açık satış süresince ikametgah, gelir, ön başvuru veya kura şartı aranmıyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine devam ediliyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada ilk duruşmanın 50. oturumu yapılıyor. Bugünkü oturum, tutuklu sanık eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya Anonim Şirketi yöneticisi Fatoş Ayık'ın savunmasıyla başladı. Aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 32. duruşma başladı. Davada sanıkların son savunmaları alınıyor. İzmir'de belediye çalışanları hak talepleri için bir kez daha iş bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzdoğa, İzsu ve İzulaş'ta çalışan 4100 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşı çıkmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla bir tebrik mesajı paylaştı. Bir milletin iki devleti, tek yürek taşıyan evlatları olduğumuz Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum dedi. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecine yönelik temaslar devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan Ermenistan'ın Dilijan kentinde görüştü. Görüşmede iki ülke arasında güven artırıcı önlemler ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine Rusya'yı ziyaret edecek. Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edilecek ziyaret kapsamında Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler ve bölgesel istikrar için atılacak adımlar ele alınacak. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir yanda güneşin sıcaklığı, diğer yanda insanın içini serinleten ezgiler. Akdeniz'in renklerinde, bu toprakların sesiyle 16-17 saatleri arasında buluşuyoruz. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz sizlerleyiz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Neşe Gül Polat seslendiriyor. Sabahtan kalktım ki ezan sesi var, ezanda sesi değil, burçak yası var.

Sevgili dinleyiciler, Edirne yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Sabriye Sayın seslendiriyor. Aman dayılar, yol verin ağabeyler.

Sevgili dinleyiciler, sıradaki türkümüzü Sevcan Orhan seslendirecek. Kayseri yöresinden, daha senden gayrı aşık mı yoktur?

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Muğla yöresine ait bir türküyle devam edelim. Mustafa Özcan seslendirecek. Ferai'dir kızın adı Ferai.

Ait bir türküyle devam ediyoruz. Kemal Koldaş'ın Ahmet Özdemir'den derlediği türküyü Soner Özbilen seslendirecek. Şu Sillinin Sokakları.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Kırşehir yöresinden bir türkü dinliyoruz. Sabahattin Gülümser seslendiriyor. Gönül Dağı Yağmur Boran Olunca.

Sevgili dinleyiciler, son türkümüzü Ali İbicek seslendirecek. Değerli dinleyiciler, Sabahat Aslan'ın Emin Aslan'dan derlediği Niğde yöresine ait bir türkümüz. Çekin halay düzülsün.

Değerli dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Bizler yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Sanem Sumaytoğlu Paşa'nın hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı var. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza Neşet Ertaş'a ait bir Orta Anadolu türküsüyle başlıyoruz. Ve Neşet Ertaş huzurlarınızda. Bağa gel, bostana gel.

0: TRT Türkü.
1: Aşık Ferrahi'ye ait bir Adana türküsü dinliyoruz bu dakikalarda. Yıldıray Çınar sizlerle. Ah neyleyim gönül senin elinden.

Sevgili dinleyenler, bir Antalya türküsü dinliyoruz bu dakikalarda. Cevat Uyanık, Şevket Yanıkoğlu'ndan derledi. Ahmet Günday söylüyor. Çekemedim Akça Kız'ın göçünü.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, sırada bir Antalya türküsü var. Ali Yılmaz'a ait bu türküyü Cevat Uyanık derledi. Elvan Erbaşı sizler için söylüyor. Derelerde olur çamlı söylüyor.

Ve sevgili dinleyenler, saatimiz 17.53 oldu ve artık yavaş yavaş veda vakti geldi, çattı Çukurova'dan programında. Bugün programı Sanem Sumaytoğlu Paşa'nın hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı vardı değerli dinleyenler. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hepinize mutlu, güzel, keyifli günler diliyoruz. Ve sizlere değerli dinleyenler, Kazım Birliğe ait olan güzel bir türküyle veda ediyoruz. Mehmet Demirtaş huzurlarınızda. Tin tin.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026'nın zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olacağını belirtti. Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımları eleştiren muhalefete de 23 yılda Türkiye için çalıştık, sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri vatandaşların istifadesine sunduk sözleriyle tepki gösterdi. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 19 Haziran'da imzalanacak olan barış anlaşması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendiriliyor. Kabinede 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları da gözden geçirilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı bitirecek anlaşma sağlandı. Hem Washington hem de Tahran mutabakatın tamamlandığını duyurdu. Anlaşmanın imzaları 19 Haziran'da İsviçre'de atılacak. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçmeye başladığını söyledi. İran'da Cenevre'deki toplantı öncesi bölge ülkelerini ziyaret edeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın ardından sosyal medyada açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sülhü sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum dedi. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in provokasyonlarına dikkat çekti. Mutabakat hassasiyetle korunmalı ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, mutabakat bölgesel ve küresel istikrara katkı sunması açısından memnuniyet vericidir dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, mutabakat sonrası İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Arakçı sürece katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmaya rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. İsrail saldırılarında Lübnan'ın güneyi başta olmak üzere birçok nokta hedef alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine 16-17 Haziran tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edecek. Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından da kabul edilecek. Ziyaret kapsamında Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler ve bölgesel istikrar için atılacak adımlar ele alınacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin açık satış kampanyası başladı. Kampanya çerçevesinde 64 ildeki yaklaşık 20 bin konut satışa sunuldu. Açık satış süresince ikametgah, gelir, ön başvuru veya kura şartı aranmıyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine devam ediliyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada ilk duruşmanın 50. oturumu yapılıyor. Duruşmaya tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam ediliyor. Aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 32. duruşma başladı. Davada sanıkların son savunmaları alınıyor. Yurt genelinde serin ve yağışlı havanın etkisi azalıyor. Hafta ortasına kadar yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı da artarak mevsim normallerine ulaşacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklığı hafta ortasında 40 dereceye yaklaşacak. Haberleri sunduk.

Türkü Sözlüğü. Au kelimesi sözlük anlamıyla zehir demektir. Türkülerimizde genelde ruhu kavuran en acı kederleri simgeler. Ozanlarımızın dilinde bazen karşılıksız bir sevdanın yakıcılığını, bazen de sılaya duyulan ve bitmek bilmeyen o keskin hasreti dile getirir. Gönül sofrasına oturan aşık için au, bazen dertli bir haberle sunulan, bazen de ayrılıkla harmanlanmış en acı azıktır. Türkülerde özellikle au içmek terimine rastlanır. Şu sinemde yarelerim sızlar türküsündeki au, yarın elinden gelmesi kaydıyla ölümün bile bir lütuf sayıldığı, sevda uğruna göze alınan en uç fedakarlığı temsil eder. Türkülerde au, dertlerin içinde pişmiş, sabırla yoğrulmuş yanık feryadın ta kendisidir. Gökteki Yıldızın Üçü Terazi türküsünde aşık gökteki yıldızları birer işaret, feleğin oyunlarını ise birer yazgı olarak görür. Sevda yolunda geçen yedi koca yılın sonunda tatlı aşına au katılan ve umutları taşa çalınan bir gönlün dertli muhasebesine şahitlik edilir. Şimdi bu türküyü Emre Kızıl'dan dinliyoruz. Gökteki yıldızın üçü terazi, poyrazları gördü geçti birazı.

0: Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

0: Öykü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri, mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam diliyoruz size. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı programı başladı. İrem Çetinkol hazırladı programı. Yuray Çiçek teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Hoş geldiniz, safa getirdiniz programa. Saat 20'yi gösterene dek birbirinden keyifli türküler armağan edeceğiz yine size. Sümer Ezgü seslendirecek programın ilk türküsünü. Osman Kaçar'dan Özel Gönlüm derlemiş türkümüzü, bir Denizli türküsü. Elindedir bağlama, kara gözlüm ağlama, bayramlık sözlerimi cavır annene söyleme.

Şükrü'ye tutkun seslendirecek Sinop türküsünü. Muzaffer Sarı Sözen İsmail Diri'den almış türküyü. Tersaneden kalktı Efe alayı, millet bahçesinde verdik molayı.

Soner Özbilen'le devam ediyoruz. Balkanlara gidiyoruz değerli dinleyiciler. Sanatçımız Remzi Özbilen'den derlediği türküyü söyleyecek, Yıkılsaydı Meyhaneler.

Sevcan Orhan'ın ardından Hasan Özel seslendirdi türkümüzü. Emine Karakuşkaya Ankara yöresinden Nida Tüfekçi'nin Genç Osman'dan aldığı türküyü söyleyecek. Karpuz kestim yiyen yok, halin nedir diyen yok.

0: TRT Türkü.
1: İnsana dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Derdim bana derman imiş bilmedim. Hiçbir zaman gül tikensiz olamaz.

Ayşe Engin Aslanca seslendirdi dinlediğimiz türküyü değerli dinleyiciler. Öncesinde de Ali Haydar Gül'den bir Sivas türküsü dinlemiştik. Mehmet Ali Gevrek seslendirecek İzmir Bergama türküsünü Durmuş Yazıcıoğlu Hasan Çakıefe'den almış. Gerizler başından atlayamadım.

18.49'u gösteriyor saatimiz değerli radyo dinleyenleri. Elif Buse Doğan seslendirecek dinleyeceğimiz türkü. Türkü bir beste türkü, İbrahim Kalın'a ait. Gülüm soldu, bülbül sustu bu can evimde.

19.11'i gösteriyor saatimiz değerli radyo dinleyenleri. Grup Leçin'den dinledik türkümüzü, bir Kerkük türküsüydü. Vildan Turan'la Afyon'a Aydın'a gidiyoruz. Emirim suya gider, desti doldurur. Destinin kulpuna bülbül kondurur.

19.17'yi göstermeye başladı saatimiz. Musa Eroğlu ile Mersin Kırtıl'a gidiyoruz. Kırtıl semahını seslendirecek sanatçı, aşağıdan gelen telli turnalar. İçinizde telli turnam yok benim.

Didem Dilara Dumanavar Afyonkarahisar yöresine götürdü bizi. Okan Murat Öztürk yine Ankara yöresinden bir türkü seslendirecek programda. Adnan Şeker derlemiş Sadık Ergun'dan. Suya gider allı gelin has gelin, topukların nokta nokta bas gelin.

Kidem Gürdal Güzel Türkistan isimli türkü söylüyor. Uygur Türklerine ait bir türkü. Güzel Türkistan sana ne oldu? Seher çağında güllerin soldu.

19.43'ü gösteriyor saat. Nursaç Doğan Işık birbirine bağlı türküler söyledi bizim için. İzzet Altın Meşe'den dinleyeceğiz türküyü. Kar yağar beyazlanır, geceler ayazlanır. Ben yarimi almazsam bu gönlüm marazlanır.

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı'na devam ediyoruz. Belkıs Akkale'den dinledik Adanalı Türküsünü değerli radyo dinleyenleri. Mehmet Demirtaş seslendirecek Neşet Ertaş'ın kaynaklık ettiği Kırşehir Türküsünü. O şirin sözlerine hayranım gözlerine, bakma el sözlerine.

Türkü akşamında vakit, değerli radyo dinleyenleri, veda vakti. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı programını da bu akşamlık burada noktalayacağız ama her ayrılık ümit ederiz yeni buluşmalara yol açar ki bizim buluşmamız, bizim ayrılığımız öyle olacak. Yarın yine saat 18.10 civarı biz mikrofon başında olacağız. İrem Çetinkol hazırlamıştı programı. Teknik yönetmenimiz Güray Çiçek'ti. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Yeşim Dağlı'nın seslendireceği türküyle veda ediyoruz. Size her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları konserinden hepinize merhaba. Şef Mustafa Acar yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Yurttan Sesler Saz Sanatçısı ve Koro Şefi Yaşar Aydaş, Türk halk müziğine emek vermiş ustalardandır. Aslen Trabzonlu olan Yaşar Aydaş, 1959 yılında Ankara Radyosu'nda bağlama sanatçısı olarak göreve başladı. Üstad aynı zamanda kavalda çalmaktaydı. 1979 yılından itibaren Koro Şefi olarak görevini sürdüren Yaşar Aydaş, denetim ve repertuar kurulu üyeliği, stajyer ses ve saz sanatçılarının eğitimi gibi pek çok görevde de bulundu. TRT repertuarına gerek derleyici, gerek notalarını yazarak birçok türkü ve oyun havası kazandırdı. Hocamız Yaşar Aydaş'ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Kendisinin notaya aldığı Muğla yöresinden Zeybe'yi bağlama takımından dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Süzen, folklor araştırmacısı, yazarı, Yurttan Sesler Topluluğu'nun kurucusu ve eğitimcisidir. Aslen Sivaslı olan hocamız eğitimini Sivas'ta tamamladı. Bir süre ilkokulu öğretmenliği yaptı. İstanbul Konservatuvarı'ndaki eğitiminin ardından müzik öğretmenliği görevinde bulundu. Yöresinde saçlıların Muzaffer olarak tanınan Muzaffer Sarı Sözen, kendisini tanıyanların anlatımıyla sakin görünüşlü, nazik, yavaş sesle konuşan saygılı, haksızlıklar karşısında kendisinden beklenmeyecek kadar sert tepki gösteren bir yapıya sahipti. Bu dağlar meşe dağlar, vermiş baş başa dağlar, yârim küsmüş gidiyor, koymayın aşa dağlar. Muzaffer Sarı Sözen'den alınan Doğu Anadolu bölgesinden ağıta bağlı olarak yine hocamızın Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan derlediği Sivas Şarkışla yöresinden türküyü korodan dinliyoruz. Keklik idim vurdular, ganadımı kırdılar. Daha ben neydim ki anamdan ayırdılar.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Süzen müzik öğretmenliği yaptığı 1930'lu yıllarda Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kusi Tecer ile tanıştı. Bu tanışma onun hayatını değiştiren bir dönemin başlangıcı oldu. Bu sayede onun hayatında halk kültürünün, özellikle de müzik folklorunun daha yakından tanınması, araştırılması ve derlenmesine dönük farklı bir dönem başladı. Özellikle Muzaffer Sarı Süzen'in Ahmet Kusi Tecer'le Halk Şairlerini Koruma Derneği'ni kurmaları ve bu derneğin çatısı altında Halk Şairleri Bayramı'nı düzenlemeleri halk kültürüne önemli bir katkı olarak Türk folklor tarihine geçmişti. Çünkü Aşık Veysel gibi bir ozan bu vesileyle tanındı. Abalımın cepkeni safi sırma ilikli, abalımı vuranlar 12'de Giritli. Muzaffer Sarı Sözen'in Nazmi İlyas ve Ahmet Yamacı'dan derlediği Aydın yöresinden Abalı Zeybeğini Özgür Eren seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen ustamız Ahmet Kutsi Tecer'le birlikte düzenledikleri Halk Şairleri Bayramı münasebetiyle o yıllarda bir de broşür hazırladı. Sivas Halk Şairleri isimli bu broşürde Sivas halaylarını anlatıp notalarını bastırdı. Bu notalar halaylar konusunda yayınlanan ilk basılı belge olma özelliğini taşımaktaydı. Bu çalışmalardan sonra Muzaffer Sarı Sözen Ankara'ya çağrıldı. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluş günlerinde planlanan derleme gezilerini gerçekleştirecek heyet üyeleri arasına dahil edildi. Bu üstadın hayatının akışını tamamen değiştiren yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Dağlara septim ekin, giderdim elimdekin. Nida Tüfekçi'nin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği Kerkük türküsüyle Ahmet Tuzlu mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen 1937 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan folklor derleme çalışmalarını yürütecek ekibe Ahmet Kutsi Tecer'in aracılığıyla Sivas'tan katıldı. Bu derleme gezisinde Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin, Halil Bedi Yönetken ve teknisyen Arif Etikan vardı. Muzaffer Sarı Sözen 1938 yılında da Ankara Devlet Konservatuarı folklor arşiv şefliğine tayin edildi. Bu okulda ölümüne kadar folklor dersleri verdi. Fırat kenarında yüzen kayıklar, anam ağlar bacım beni sayıklar, başıma toplanmış bağrı yanıklar. Mustafa Özgür'ün Kemal Çığırık'tan derlediği Malatya türküsünü Dilek Karadağ söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, 1937 yılında başlayan ve 1953 yılına kadar devam eden Üstad Muzaffer Sarı Sözen'in de katıldığı Ankara Devlet Konservatuarı derleme gezileri bu alanda düzenlenen en büyük ve önemli çalışmalardandı. Yurdumuzun birçok yöresinde yapılan bu derleme çalışmalarında on binlerce türkü ve oyun havası tele, muma ve taş plaklara kaydedilip daha sonra notaya alındı. Muzaffer Sarı Sözen hocamız 1957 yılına kadar derleme çalışmalarını sürdürdü. Toplam 18 derleme gezisine katıldı. Hocamızın derlediği, notaya aldığı türküler ve oyun havaları bugün TRT repertuarının temelini ve önemli kısmını oluşturmaktadır. Yayla suları akarda, akar gelir çimenden, yer ganarsa yağmurdan, ben de ganarım senden. İbrahim Can'dan alınan Trabzon yöresinden yol havasına bağlı olarak yine İbrahim Can'ın Osman Yazıcı'dan derlediği Trabzon türküsüyle Özlem İngör sizinle. Yükledim kıratıma torul hartamasını, nereden öğrendin yarim adam aldatmasını.

Sevgili dinleyiciler, 1940'lı yıllarda Ankara Radyosu'nda Türk Halk Müziği topluluğu, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği sanatçılarının katılımıyla faaliyet gösteriyordu. Dönemin Ankara Radyosu Müdürü Vedat Nedim Tör ve Müzik Yayınları Müdürü Mesut Cemil Bey'in önerisiyle Muzaffer Sarı Sözen hem topluluğu yönetmeye hem de halk müziği yayınlarını yürütmeye başladı. Özellikle Yurttan Sesler ve Bir Türkü Öğreniyoruz programları üstadın hazırladığı önemli Türk Halk Müziği yayınlarındandı. Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunu daha sonraki yıllarda İzmir, İstanbul ve Erzurum radyolarında kurulan Yurttan Sesler toplulukları takip etti. Bu kadar cevretme Aziz Sultanım, yar ne olur insafa gel bazı bazı, halime rahmeyle ruhi revanım, bende ne keremler kıl bazı bazı. Muzaffer Sarı Sözen'in Hasan Hüseyin'den derlediği Gaziantep yöresinden deyişi korodan dinliyoruz.

Da geniş bilgisi olan Muzaffer Sarı Sözen, 1949 yılında Venedik ve Diyariç Festivali'ne katılan ve birincilik ödülü alan Türk ekibinin başkanı olarak bu konuda da aktif bir rol oynamıştır. Bu konudaki çalışmalarını bir bankamızın kurduğu halk oyunlarını yayma ve yaşatma tesisindeki ekibe de seçilerek sürdürmüş, hizmetini orada devam ettirmiştir. Bu festivaller sonradan halk oyunlarımızın ilkokullara kadar girmesine zemin hazırlamıştır. Ah edip ağlama Zülfü Siyahım, ne olur gözyaşını sil de gidelim. Gönül vurgunuyum, yaram çok derin, ne olur gözyaşını sil de gidelim. Muhlis Akarsu'dan alınan Sivas Kangal yöresinden deyişi Gürsoy Babaoğlu söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen'in kurucusu ve şefi olduğu Yurttan Sesler topluluğu birçok aşığı noktası olmuştur. Bunlardan biri de Ozan Mahmut Erdal'dır. Radyo sanatçısı olmak için yola düşen Mahmut Erdal şunları anlatmış. 1955 yılında Ankara'ya geldim. O yıllarda mecliste odacılık yapan Kirvem'in aracılığıyla Refik Koraltan'dan kartvizit aldım. Amacım Muzaffer Sarı Sözen'e ulaşmaktı. Kartviziti aldığım günün ertesi günü radyo evinin kapısına dayandım. Sarı Sözen gelince odacı, "Bu aşık sizi bekliyor," dedi. Odasına çağırdı. Koraltan'dan aldığım kartviziti Sarı Sözen'e uzattım. Kartviziti okumadan yırttı attı ve "Çıkar bakalım sazını," dedi. Sıtkı Baba'dan "Ah edip ağlamak bana mı düşmüşü çaldım," söyledim. Çok beğendi. "İşte tavsiye mektubu budur," dedi. O gece Yurttan Sesler'in programında beni de anons etti. Bir de "Benim için Ötün" turnaları okudum. İlk radyo maceram böyle oldu. Sivas Divriği Çamşıhı beldesi Şahin Köyü'nden Ozan Mahmut Erdal'ın deyişini Semra Algül Oflas seslendiriyor. "Mah cemalin güneş midir ay mıdır? Yüzüne baktıkça bakasım gelir. Kirpiğin ok hilal kaşın yay mıdır? Alıp şu bağrıma çakasım gelir."

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen Usta katıldığı derleme gezilerinde halk oyunlarını görüntüleyen bir fotoğraf albümü oluşturmuştur. Ayrıca bağlama, cura, mey, çifte kaval, kemençe, kaval, tulum, davul, zurna, def, darbuka gibi birçok halk sazını toplayarak konservatuvar arşivinde bir koleksiyon oluşturan üstadın yayınlanmış kitapları da vardır. Bu anlamda Seçmeköy Türküleri, Yurttan Sesler ve Türk Halk Musikisi Usulleri Türk halk kültürüne kazandırdığı önemli çalışma. Aşağıdan gelir aldıramadım, kolları boynuma sardıramadım. Bir elimde divit, birinde kalem, bir yarın aklını kandıramadım. Nida Tüfekçi'nin Metin Pala'dan derlediği Gümüşhane Kelkit türküsüyle Barış Akpınar sizinle.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen hocamız 1942 tarihli radyo dergisinde şöyle demiş. Radyonun sımsıkı tuttuğu ve başardığı halk türküleri yayını ne sadece dinleyicilerine hoşça vakit geçirtmek ne de yalnız türkülerimizin çeşitleri hakkında fikir vermekten ibaret değildir. Gönüllerimizi bir araya toplamak ve bütün memleketi tek duygu haline getirmek yurttan seslerin başlıca hedefidir. Artık izaha lüzum kalmamıştır ki yurttan seslerin sanatkar işçileri memlekete en modern tahrip vasıtalarının bile zerresini koparamayacağı bambaşka bir istihkam yapmakla meşguldürler. Ömrünü Türk halk müziğine adayan Yurttan Sesler'in kurucusu, eğitimcisi, folklor araştırmacısı, yazarı hocamız Muzaffer Sarı Sözen'i adıyla andığımız stüdyoda saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Denizlerin kumuyum, balıkların puluyum, aç kollarını zöhrecim, ben de Allah'ın kuluyum. Aydınlı Fatma'dan alınan Aydın türküsüyle Yeşim Dağlı mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Mustafa Acar yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun söyleyeceği Muzaffer Sarı Sözen'in Selahattin

Bizimize eşlik eden saz sanatçılarımız Bağlamalar Ferhat Durmuş, Hasan Özçırpan, Umut Sülünoğlu, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Dilli ve Dilsiz Kaval Fatih Koçar, Karadeniz Kemençesi Volkan Karaoğlu, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Cemil Altun ve Cemal Özkızıltaş ve biz yayında emeği geçen Ton Meister Cihan Yurdakul, Stüdyo Teknik Görevlisi Osman Ateş, Teknik Yönetmen Volkan Kahraman, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın. Hoşçakalın.

Yüzyıllar öncesinden yakılan bir sevda ateşinin, pirlerin, dervişlerin, bağrı yanık aşıkların nefesiyle bugünlere geldik ve evlerinize konuk olmak niyetindeyiz. Biz bugün de sözümüzü sazın avazına bağladık. Veysel'in sadakatini, Mahsuni'nin feryadını, Neşet Ertaş'ın mahcup ve derin saygısını taşıyarak düştük yollara. Hayatın koşturmacasını, yorgunluğunu biraz olsun geride bırakıp dertleşelim, birlikte türküler söyleyelim istiyoruz. Bugün Türkiye programında sizinle birlikte olacak arkadaşlarım, program yapımcımız

0: Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Fırat Özturhan. Bağlamasıyla saz grup şefimiz Halil Demirler, nefesli sazlarıyla Halil Çokyürekli, tarıyla Ali Özkan Özcan, klasik gitarıyla Çağrı Gözeten, bas gitarıyla Ömür Kasa, ritim sazlarıyla Hüseyin Özdoğan. Güzel bir türküyle başladık ve bugün birlikte programı paylaşacağımız arkadaşım Hakan Ünal. Hoş geldin Hakan'cığım.
1: Hoş bulduk. Sevgili hocam.
0: Evet, Şemsiyemin Ucu Kare dediğin çok lirik bir eser okudun. Hoş geldin, hoşumuza geldin diyelim.
1: Evet. Teşekkür
0: ederim. Bir programda birlikteyiz yine. Güzel türküler seçmişsin. Ben de elimden geldiğince farklı türküler seçmeye çalıştım. Evet. Malum mevsim değişikliği zaman zaman böyle sağlık sorunları yaratsa da insanlara da yeni iyileştin değil mi sen de?
1: Kesinlikle.
0: Öyle birimiz iyileşiyoruz, birimiz ufaktan bir şey hastalanıyoruz.
1: Aynen.
0: Ama götüreceğiz
1: gelmiş,
0: programımızı.
1: Geçmiş olsun.
0: Evet, aynen.
1: Dikkatli olalım.
0: Öyle diyelim. Nereye gideceksin buradan peki, ikinci türkümüzü?
1: Şimdi güzel bir Azeri türkümüz var sırada.
0: Evet.
1: Dilimize de pelesenk olmuş güzel bir ezgisiyle. Ay saçı vurma, uzakta durma, sene vurgunam, kalbimi kırma diyelim.
0: Evet, buyurun arkadaşlar.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Hakan'cığım ağzına sağlık.
1: Evet, orkestramız her zamanki
0: evet,
1: gibi.
0: İnanılmaz keyif aldım.
1: Şahaneler yaratıyor.
0: Çok güzel.
1: Evet. Sağ
0: her
1: olsun
0: şey
1: Ali de tarıyla.
0: Evet. Şimdi Ali Özkan Özcan bağlamasını alıyor.
1: Evet.
0: Bağlamayla bana bugün destek olacak. Değişler söyleyeceğiz. Meşk ediyoruz birlikte. Sivas'a doğru gidelim biz de. Ali'cim. Değerli arkadaşlar. Melullenme deli gönül diyelim, olur mu?

0: Evet, Sivas'tan güzeldir.
1: Erzurum'a
0: Değişti
1: bir
0: şah
1: sağlık hocam.
0: Hatay'den. Sağ olasın Hakan'ım. Evet, oradan Tunceli'ye doğru gidelim sevgili arkadaşlar. Ayrılık hasreti kâr etti cana diyelim, olur mu?

0: Evet, Tunceli'ye de uğradık. Geldik Hakan Ünal'a. Hakan'cığım,
1: Evet.
0: nereye götüreceksin bizi? Ne hazırladın?
1: Sıtkı babanın da gönlüne bereket, efendime söyleyeyim.
0: Evet.
1: Nesimi baba da güzel ezgiyle. Çok sevdiğim bir eser.
0: Evet,
1: Sözleri
0: inanılmaz
1: beni
0: güzel değil mi?
1: inanılmaz etkiliyor. Orada bir de dilim intizarda, intizar ve inkizar kelimesi bazen
0: Evet,
1: karıştırılıyor
0: karıştı.
1: da. Evet. İntizar beklemek, inkizar ilenmek
0: Evet,
1: gibi.
0: güzel.
1: Sözlerimizin de zenginliği gerçekten. Söz çok etkiliyor beni. Önce söze takılıyorum
0: Bir
1: ben.
0: harf bile tabii
1: Kesinlikle,
0: anlamı
1: kesinlikle,
0: değiştiriyor.
1: kesinlikle. Çok ustalar o konuda. Çok ustalar.
0: Sen ne getirdin
1: Şimdi
0: bakalım?
1: evet, Kayseri'ye doğru uzanalım, İç Anadolu'ya. Ahmet Gazi
0: Aa evet,
1: Ayhan
0: o zaman
1: üstadımızdan alınan.
0: bir dakikalık müsaade et bana.
1: Tabii ki,
0: Ahmet
1: tabii ki
0: Gazi Ayhan
1: üstadım.
0: hakkında güzel bir tekst yazmış arkadaşımız. Kayseri doğumlu Ahmet Gazi Ayhan küçük yaşta tahta kaşıkla başladığı müzik yolculuğunda kendini geliştirmiş ve askerde Konya tavrını ustaca kavramış bir sanatçıdır. Bağlamayı yenilikçi tekniklerle zenginleştiren aynı zamanda nüktedan bir şair olan usta isim ardından ölümsüz eserler bırakmıştır. Şimdi işte Ahmet Gazi Ayhan'ın o usta eserlerinden bir tanesi değil
1: Evet,
0: mi?
1: evet. Bu da çok acıklı
0: Yine
1: bir hikayesi var
0: yeşillendi
1: bunun da.
0: germir
1: Evet, bir İskan
0: bağları.
1: türküsü bu da aynen. Sözlerinden de anlaşılıyor.
0: Hatırlarsan ve kısaysa dilersen anlatabilirsin.
1: Evet,
0: Dilersen
1: başka bir
0: evet,
1: programda, daha geniş bir
0: dinleyenlerimiz
1: programda anlatalım.
0: araştırsınlar,
1: Evet.
0: öğrensinler. Buyurun arkadaşlar, yine yeşillendi germir bağları.

0: TRT Türkü.
1: Evet, Kayseri Ahmet Gazayhan'dan güzel bir eser seslendirdik. Halil'cim eline sağlık. Halil Demirler de Kayseri tavrını dinleyenler dikkat etmiştir. İnanılmaz yorumladı. Üstad sazlarımızdan grup şefimiz, saz grup şefimiz Halil Demirler.
2: Evet, ellerine evet. Kollarına sağlık.
1: Şimdi ne çalacak Halil Demirler ve arkadaşları?
2: Şimdi Mahsuni Baba'dan güzel bir eser var. Ben o dosttan ayrı gezdim ağlarım diyelim. Gizli gizli diyelim.
1: Evet, buyurun arkadaşlar.

0: Evet, dakikam içinde yıl gizli. Elbistan, evet. Kahramanmaraşlı Mahsuni Şerif,
1: ruhu şad olsun.
0: Analım. Evet. Yani bu güzel ezgiler, bu güzel sözler Anadolu ancak bu kadar güzel ifade edilir, evet, değil
1: çok
0: mi?
1: Çok büyük bir beşik yani, kesinlikle.
0: Ağzına sağlık, gönlüne olsun. Sağlık.
1: Orkestramızın da ellerine sağlık, sağ olsunlar.
0: Evet, şimdi yine güzel bir deyiş var sırada, güzel bir eser var. Ferhat ve Fatih Demirhan arkadaşlarımızın bestesi. Evet. Bir bergüzar salmış Nazlı Canan'ım, ettiği sitemler boydan aşıyor diyeceğiz. Ali Özkan Özcan da bağlamasını aldı birlikte.

0: Evet, gönüllerine sağlık sevgili dostlarımızın, güzel bir eser yaratmışlar, bizler de okuyoruz. Şimdi 35 yaklaşık yıl olmuştur, belki de 40 yıl Hacı Lobası'nı engin mi sandın? İhsan Öztürk hocamız derlerinde biliyorsun. 40 yıl önce albümde o Sivas türkülerin derlediği türküleri okumuştu. Bak 40 yıl olmuş. O zaman tabii kasetler vardı.
1: Tabii.
0: Onun da gönlüne sağlık değil mi? Verdiği emekler için teşekkür ederim. Evet aynen öyle. Hacı Lobası'nı engin mi sandın? Ayağında botin, zengin mi sandın diyelim.

0: Evet, Sivas'tan bakalım nereye doğru gideceğiz Hakan'cığım. Mikrofon sende.
1: Sivas'ta kalabiliriz gibi
0: geliyor. Öyle
1: bana.
0: Mi?
1: Tabii ki. Ağzına yüreğine sağlık öncelikle. Sağ çok güzel. Sözleri çok harika. Severek dinlediğimiz türkülerimizden.
0: Yine bir değiş mi geliyor sanki?
1: Evet, Sivas Divriğe uzanalım.
0: Oo, çok
1: Nuri
0: güzel.
1: Üstün Ses'ten alınan aşina olduğumuz güzel bir eser. Beni görüp yüzün öte dönderme. Yine benim gönlüm sendedir
0: of,
1: sende.
0: Of, of,
1: yıkıp hilal kaşında yere indirme. Yine senin aşkın candadır, canda.
0: Buyurun arkadaşlar.

0: Elinize sağlık arkadaşlarım. Ağzına sağlık Hakan
1: Teşekkür
0: Ünal.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Programımızın sonuna geldik. Evet, şimdi birlikte okuyacağımız güzel böyle hareketli bir türküyle bitirelim. Bitirmeden önce yine emeği geçen arkadaşlarımızı ben anons edeyim. Bugün de Türkiye Evi'nin sonuna geldik sevgili dostlar. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Fırat Özturan, bağlamasıyla saz grup şefimiz Halil Demirler, nefesli sazlarıyla Halil Çokyürekli, tarıyla Ali Özkan Özcan ki bugün bana bağlamasıyla da destek verdi, klasik gitarıyla Çağrı Gözeten, bas gitarıyla Ömür Kasa, ritim sazlarıyla Hüseyin Özdoğan ve ben Fedai Tekşahin. Bugün evimize konuk olan Hakan Ünal. Çok teşekkür ediyorum Hakan'cığım. Birlikte okuyacağımız güzel bir türküyle bitirelim. Karşıdan yar geliyor Cano. Hoşça kalın, türkülerle kalın.

Merhaba değerli dinleyenler. Gönlünüz hoş, gününüz mutlu, geleceğiniz umutlu olsun diyerek başlatıyoruz programımızı. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, Dilde Telde Anadolu programı ekibi adına tüm dinleyenleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Geçen programlarda türkülerde mektubu konuşmuştuk. Mektuplu türkülerden örnekler sunmuştuk. Bu programda da konumuza devam ediyoruz. Değerli dinleyenler, bugün iletişim araçları mektuplaşmayı, yare mektup yazmayı neredeyse yok etti. Eskiden böyle miydi? Askerlik ve gurbetlik sebebiyle sıradan ayrılanlar, gurbete gidip de dönmeyenler halini mektuplarla çok dokunaklı bir şekilde ifade etmiş diyor, mektuplu bir türküyle sözü aralıyoruz. Bir bulut kaynıyor Sivas elinden, ucu telli mektup gelir yarimden. Karlı dağlar ne olur, asker ağam gelse yaralarım iyi olur. Zühre Marışlı seslendiriyor.

Anadolu insanı zamanında mektuplara bağlamış umudunu. Bu umudu ifade etmekte türkülere düşmüş. Asiyer yolu bekleyenler, gurbetten yavuklusunu gözleyen gelinlik kızlar hep türkülere sığınmışlar. Diyeceklerini türkülerle dile getirmeye çalışmışlar. Terhis olup gelmesi beklenirken ölüm haberi gelen gencimiz için yakılan türkümüz anayı yollara düşürecek bu acı gerçek dört ucu kara bir mektupla haber verilmiş. Bir mektup yazdırdım dört ucu kara. Künyemiz geliyor karakollara. Anam duyar ise düşer yollara. Ve Hasan Özel.

Değerli dinleyenler, hepiniz bilirsiniz ki askerliğin bizim kültürümüzde ayrı bir yeri, değeri vardır. Eskiden kızı istenen baba hemen oğlanın askerliğini yapıp yapmadığını sorardı. Çünkü geleneğimizde askerliğini yapmayan delikanlılara kız verilmezdi. Zira askerlik delikanlılar için bir dönüm noktasıydı. Askerler için de mektubunun gelmesi bir dönüm noktası sayılırdı.

Değerli dinleyenler, bu gelenek şimdi cep telefonlarıyla giderilmeye çalışılıyor. Artık cep telefonları var. Askere giden delikanlı yakınlarıyla telefonla halelleşiyor. Onun için de asker yolu beklerim günleri saya saya diye türküler yakılmıyor. Değerli dinleyenler, eskiden askerlikte askerin sılaya gönderdiği mektup, ey benim canı gönülden, derunu dilden, gülden nazik, kardan beyaz ellerinden öptüğüm sevgili babacığım ya da anacığım diye başlardı. Asker yolu beklerim, günleri saya saya diye türkü yakılmasa da bizler bu program içinde sizlere adı geçen türküyü dinletmek istiyoruz. Sibel Pamuk seslendiriyor. Birlikte dinliyoruz.

Askerde orijinal olan mektuplar tespit edilir, sılaya göndermek için de kopyası çekilirdi. Yazılan mektupta en güzel şekilde dürülür, bükülür, er mektubudur ibaresi vurulduktan sonra postaya verilirdi. Biz de o mektuplardan bir örnek seçtik sizler için. Mektup 13 Ekim 1980 tarihinde Kars'ın Çıldır ilçesinden yazılmış. Askerin adı soyadı ve adresi bizde mevcut. Mektup şöyle. Ey benim candan cerafetli, deruni dilden, canı gönülden arkadaşım A. Nasılsın? Mısır mısın? Elini pireler ısırsın. Geçenlerde hasta oldum. Doktora gittim. Bana şu ilacı verdi. Fakat ben ilacı bulamadım. Senin yollamanı rica ediyorum. Reçetesi şöyle. 60 eşek arısı, 40 bal arısı, 100 yumurta sarısı, 20 mısır darısı, 5 nide elması, 3 Bursa şeftalisi, 4 gece yarısı, et kavurması bir tabak, elma gibi yanak, bunların hepsini bir tencereye katıp kaynatmak için 5 kilo tuz. Derdime derman bir tane saz, 60 tane kas koyup 60 gün kaynat. 10 gün oynat, 80 gün karıştır. Sonra şu adrese gönder. Gaziantep'te tatlıcı, Maraş'ta dondurmacı, İzmir'de üzümcü, Afyon'da kaymakçı, Çıldır'da asker. Türkiye'de boş gezer. Bu adresime yazıver. Evet değerli dinleyenler, mektubumuz böyle. Şimdi sıra türkümüzde. Benim Selahattin Sarıkaya'dan derlediğim mektuplu bir Adana türküsü var sırada. Asker oldum, giydim yelek.

Osman Kala'yı dinlettik sizlere. Geldik bir programın daha sonuna. Bugünkü Dilde Telde Anadolu programında mektup ve asker mektuplarından söz ettik. Bir de asker mektubu örneği sunduk. Gelecek hafta aynı gün ve saatte Dilde Telde Anadolu programında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan. Hoş kalın, hoşça kalın ama muhakkak sevgiyle kalın diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Son mektuplu türkümüz Bülent Aslan'dan. Oy dağlarım dağlarım, duman kalkmaz başından. Mektuplarım ıslandı gözlerimin yaşından.

Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, nanay, nanay. Kaç gündür görmemişem, hop gülüm, nanay, nanay. Ciğerim ona sızlar. Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, nanay, nanay. Kaç gündür görmemişem, hop gülüm, nanay, nanay. Ciğerim ona yanar. Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm.

Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay. Yardan bir selam gelmiş hop günüm, nanay, nanay. Başım gözüm üstüne. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay. Yardan bir haber gelmiş hop günüm, nanay, nanay. Başım gözüm üstüne. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm.

0: Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, nanay, nanay. Yar orada, ben burada, hop gülüm, nanay, nanay. Ağlarım zarı zarı. Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, nanay, nanay. Yar orada, ben burada, hop gülüm, nanay, nanay. Ağlarım zarı zarı. Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, nanay, nanay.
1: TRT Türkü.

0: Saz bizim, söz bizim.
1: Merhaba kıymetli gönül dostlarımız. Ben Ozan Ahmet Poyrazoğlu. Burası TRT Türkü İstanbul Radyosu. Yine bir Saz Bizim, Söz Bizim adlı programımızla siz kıymetli aşk sever, ozan sever dostlarımızla beraber olacağız. Yapımcımız Elif Engin, teknik yönetmen Salih Yılmaz ile programımızı sürdüreceğiz. Kıymetli gönül dostlarımız, her programda biliyorsunuz ki biz program içerisinde programın formatı olarak bir türkülerden, eserlerden, deyişlerden sonra bir de aşık fasılları yapıyoruz. Burada havalar da önemli, karşılaşmalar da çok önemli. Bugünkü konuğum çok usta bir aşık olan, yeri nur olsun başımızın tacı rahmetlik aşk İlhami Demir'in çırağı Mustafa Kurbanoğlu. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum hocam. Sağ olun, teşekkür
1: ederim. Şeref verdiniz. Bugün çok güzel bir program olacak. Sizin de temennilerinizi alalım. Ondan sonra başlarız.
2: Öncelikle programınız hayırlı olsun. Ben ilk geliyorum. Başarınızın devamını diliyorum. Sağ olasınız hocam. Ben Kars Arpaçay Kuyucu Köyü'nden Aşık Mustafa Kurbanoğlu. İstanbul'da ikamet etmekteyim. 30 yıl oldu İstanbul'da ikamet ediyorum.
1: Evet, biz gelirken memleketimizden bir nasıl insan yorganını alır bir yere göçer ya, kültürü de kendimizle birlikte batıya getirdik. Buralarda aşık geleneği zaten yok. Ama bizler taşıdık getirdik. Gerçekten. Acaba bizden sonra ne olur onu da bilmiyoruz ama burada bizim için kucak açan TRT, kendilerine, başkanından müdürlerine, görev alan herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Özellikle yıllardır çalıştığımız Elif Engin yapımcımız ve Salih Yılmaz'la zaten zaman zaman karşılaşıyoruz. Buradan Hüseyin Akpınar'a selam ve saygılarımı gönderirken Mustafa Kurbanoğlu, bakalım bize ilk eser ne söyleyecek?
2: İlk eser kendi yazmış olduğum bir eser. Söz müzik bana ait. İnşallah dinleyenlerimizin de hoşuna gider, beğenirler.
1: Çok güzel. Hadi buyur bakalım.

0: Yüreğin dert görmesin, çok güzel.
1: Sen de gönlesin.
0: O da hiç gelmeyeceğine göre hep böyle gidecek bu iş değil mi? Evet, bizi dinleyen kıymetli aşıkseverlere bu türkümüz gitsin Mustafa Kurbanoğlu'ndan. Mustafa böyle yani yavaş yavaş sesi ısıtmışken gecenin bu saatinde bizi dinleyenler, yolda olanlar, efendim iş başında olanlar, evinde çayını yudumlayanlar, takipçilerimiz var. Mustafa Kurban onu bulmuşken bakalım ikinci bir eser bize ne okur?
1: İkinci eser çok etkisinde kaldığım, hikayesini okuyup gittiğim düğünlerde, meclislerde anlattığım Erciş'le Emrah'tan okuyacağım hocam.
0: Oo, sürpriz yaptın işte şimdi.
1: Erciş'le Emrah'tan okuyacağım. Emrah zindana atılır.
0: Evet.
1: Ve zindanın mahzeninden bakar ki gökyüzünde turnalar gider. Uzun eyvallah, zamandır hasret eyvallah kalmış anasına babasına. Aşığın postası kimdir? O zaman telefon yok, medya yok, radyo tabii yok, ki televizyon yok.
0: Evet.
1: Ya turnalardır ya seher yeli.
0: Evet.
1: Turnaları kendisine vekil kılar. Turnalardan bakalım nasıl haber gönderir, neler söyler.
0: Çok güzel oldu, benim manevi ustam sizin de, hepinizin de.
1: Hepimizin manevi ustasıdır. Evet. Bunlar gerçekten tanımadan usta evet edindiğimiz şahsiyetlerdir.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Bu eser de bütün Erciş'li Emrah severlere

0: Bu türkünün de bende bir hatırası var Mustafa. Rahmetli Üstad Çınar, Hoca Çınar, Mahsuni Şerif'i de rahmetle analım.
1: Allah rahmet eylesin.
0: İşte un kapanında kendisiyle bir oturduk, bir sohbet vardı. Ben bu şiiri ona okudum. Şöyle ayağa bir kalktı rahmetli, oturdu, şöyle önünü ilikledi. Bu ustanın önünde dedi ancak insan önünü ilikler. Niye dedim usta? Yahu dedi ki bir aşık meramını bu kadar güzel anlatabilir mi ya? Bu
1: Değil
0: nasıl bir
1: mi?
0: şey dedi ya? Bu mektup mu? Bu şiir değil dedi, mektup dedi ya.
1: Şimdi
0: Yani.
1: hocam edebiyatımızda var ya
0: Evet.
1: beyan-ı hal.
0: Evet.
1: Beyan-ı haldır bu şiir.
0: Ha ne diyor? Dil
1: Ve
0: beylemesin yollarımızı hiç böyle. Ondan sonra ne diyor? İşte kebabı pişirir meze ederler değil mi?
1: evet.
0: Ondan sonra arkasına
1: Gündüz
0: da
1: akşama dek ceza
0: yani
1: ederler.
0: o kendi ahvalini şiir değil de sanki böyle yazıyor değil mi?
1: Mektup.
0: Gece de bağlarlar kollarımızı. Hepsini böyle baştan sona kadar konuya hakim dedi ki bu aşığın önünde ancak bu şekilde önümü iliklerim dedi rahmetlik. Mahsuni gibi bir
1: Buna
0: aşık.
1: örnek mesela Şafşatlı Deryami'yi
0: Evet,
1: verebiliriz.
0: evet, evet.
1: İnsan anatomisini üç dörtlüğe sığdırmış.
0: Evet.
1: Diyor ki ceviz kadar bir beynin içinde milyonların üzerinde bandı var. Ömür boyu yaptıkların aklında o beynin kubbesinde kendi var.
0: Ya.
1: Geç kendi karşına kendini seyret gözlerin görünce edersin hayret. Kalbine bakarsan yumruk kadar et. Sayısı sayılmaz neçe bendi var.
0: Ya, evet.
1: Deryami kendini kendine sormuş, ileri gitmemiş, orada durmuş. Bu kadar aleti deriye sarmış, ne dikişi belli ne kemendi var.
0: Şuraya bak ya.
1: Yaratıcının
0: Evet.
1: yaratma mucizesini bu kadar mükemmel
0: Üç
1: anlatmak.
0: dörtlüğe sıkıştırmış.
1: Tabii ki, tabii ki hocam.
0: Onun için aşıklar, ozanlar çok önemlidir. Çok sağ ol. Şöyle ben de bir bakarım bir şey okuyayım. Ne okuyayım? Sazın teline dokunduktan sonra belli olur değil mi?
1: Eyvallah hocam.
0: Ben de diyorum ki Kerem'in çektiği sevda kahrını küllere sor, küller desin sen ağla.

0: Evet, Mustafa Kurbanoğlu, şimdi bu türkünün ardına yine sizden bir güzel türkü dinleyelim, kapanışı siz yapın.
1: Hocam,
0: Buyurun.
1: Emrah'tan dağlar söyledin ya,
0: Evet.
1: beni de bizim dağlara götürdün.
0: Hadi buyurun bakalım. Evet.

0: Çok sağ ol, teşekkür ederim. Çok güzel bir bağlantı oldu.
1: Eyvallah hocam.
0: Programımızın sonuna geldik. Mustafa Bey hoş geldiniz canım benim. Şeref verdiniz.
1: Sağ olasın hocam.
0: Hepinize iyi geceler diliyorum. Çünkü programımız 12'ye geldi. Evet, size de bir selam gönderin.
1: Benden de bütün dinleyicilere kucak dolusu sevgi selamlar olsun. Her kim nereden dinliyorsa.
0: Eyvallah.
1: Ve size de tekrar başarılar diliyorum hocam. İnşallah başka bir programda görüşmek üzere.
0: Sık sık görüşeceğiz.
1: İnşallah.
0: Allah'a emanet olun.

geceler sevgili dinleyiciler. Bir türkü harmanı, bir yeryüzü cenneti olan güzel yurdumuzu, türkülerin eşliğinde şehir şehir gezeceğimiz gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Salih Dündar'a ait Erzincan türküsüyle başlıyoruz. Ali Çakar mikrofonda. Taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı.

Muzaffer Sarı Sözel'in Hasan Hüseyin Orhan'dan derlediği Malatya türküsüyle Hayal Has sizlerle. Dün mü buradaydın, bugün mü geldin? Ötme garip garip, sinemi deldin.

Muzaffer Sarı Sözel'in İbrahim Bakır'dan derlediği Yozgat türküsüyle Yavuz Değirmenci sizlerle. Mihrican mı değdi, gülün mü soldu? Gel ağlama garip bülbül, ağlama.

Mehmet Sezgen'in Aziz Çelik'ten derlediği Adıyaman türküsüyle Ethem Kaya şimdi sizlerle. Eyvanına vardım, eyvanı çamur. Odasına vardım, elleri hamur.

Ahmet Yamacı'nın Orhan Dağlı'dan derlediği Erzurum türküsü var sırada. Zafer Albayrak sizlerle. Nasıl methedeyim sevdiğim seni, İstanbul, Bursa'yı değer gözlerin.

Ahmet Yamacı'nın Yusuf Tapan'dan derlediği Diyarbakır türküsünü Ahmet Tuzu söylüyor. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı, binayı kurarken gördüm Leyla'yı.

İhsan Öztürk'ün Dönü Arı'dan derlediği Sivas türküsüyle Esra Erikinci sizlerle. Hava bulanıyor, kar mı yağacak? Sol gözüm seyiriyor, yar mı gelecek?

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Yüzyıllar öncesinden yakılan bir sevda ateşinin, pirlerin, dervişlerin, bağrı yanık aşıkların nefesiyle bugünlere geldik ve evlerinize konuk olmak niyetindeyiz. Biz bugün de sözümüzü sazın avazına bağladık. Veysel'in sadakatini, Mahsuni'nin feryadını, Neşet Ertaş'ın mahcup ve derin saygısını taşıyarak düştük yollara. Hayatın koşturmacasını, yorgunluğunu biraz olsun geride bırakıp dertleşelim, birlikte türküler söyleyelim istiyoruz. Bugün Türkiye programında sizinle birlikte olacak arkadaşlarım, program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Fırat Özturhan, bağlamasıyla saz grup şefimiz Halil Demirler, nefesli sazlarıyla Halil Çokyürekli, tarıyla Ali Özkan Özcan, klasik gitarıyla Çağrı Gözeten, bas gitarıyla Ömür Kasa, ritim sazlarıyla Hüseyin Özdoğan. Güzel bir türküyle başladık ve bugün birlikte programı paylaşacağımız arkadaşım Hakan Ünal. Hoş geldin Hakan'cığım.
1: Hoş bulduk sevgili hocam.
0: Evet, Şemsiyemin ucu kare dediğin evet, çok lirik bir eser evet. Okudun. Hoş geldin, hoşumuza geldin diyelim.
1: Evet. Teşekkür
0: bir
1: ederim.
0: Bir programda birlikteyiz yine. Güzel türküler seçmişsin. Ben de elimden geldiğince farklı türküler seçmeye çalıştım. Evet. Malum mevsim değişikliği zaman zaman böyle sağlık sorunları yaratsa da insanlara evet. Da yeni iyileştin değil mi sen de?
1: Kesinlikle.
0: Öyle birimiz iyileşiyoruz, birimiz hastalanıyoruz.
1: Aynen.
0: Ama götüreceğiz gelmiş, programımızı.
1: Gelmiş geçmiş olsun
0: evet,
1: hepimize. Aynen, dikkatli
0: olalım. Öyle diyelim. Nereye gideceksin buradan peki ikinci türkümüzü?
1: Şimdi güzel bir Azeri türkümüz var sırada.
0: Evet.
1: Dilimize de pelesenk olmuş güzel bir ezgisiyle. Ay saçı vurma, uzakta durma, sene vurgunam, kalbimi kırma.
0: Diyelim. Evet, buyurun arkadaşlar.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Hakan'cığım ağzına sağlık.
1: Evet, orkestramız her zamanki gibi.
0: Evet, inanılmaz keyif aldım.
1: Şahaneler yaratıyor.
0: Çok güzel.
1: Evet.
0: Sağ olsun, çok
1: Ali,
0: güzel.
1: Ali de tarıyla.
0: Evet, şimdi Ali Özkan Özcan bağlamasını alıyor.
1: Evet.
0: Bağlamayla bana bugün destek olacak. Değişler söyleyeceğiz. Meşk ediyoruz birlikte. Sivas'a doğru gidelim biz de. Ali'cim. Değerli arkadaşlar, melullenme deli gönül diyelim, olur mu?

Evet, Sivas'tan güzeldir. Erzurum'a değişti Şah Hatay'dan. Sağ olasın Hakan'ım. Evet, oradan Tunceli'ye doğru gidelim sevgili arkadaşlar. Ayrılık hasreti kâr etti cana diyelim, olur mu?

0: Evet, Tunceli'ye de uğradık. Geldik Hakan Ünal'a. Hakancığım,
1: Evet.
0: nereye götüreceksin bizi? Ne hazırladın?
1: Sıtkı babanın da gönlüne bereket, efendime söyleyeyim.
0: Evet.
1: Nesimi baba da güzel ezgiyle. Çok sevdiğim bir eser.
0: Evet,
1: Sözleri
0: inanılmaz
1: beni
0: güzel değil mi?
1: inanılmaz etkiliyor. Orada bir de dilim intizarda, intizar ve inkizar kelimesi bazen
0: Evet,
1: karıştırılıyor
0: karıştı.
1: orada. Evet. İntizar beklemek, inkizar ilenmek
0: Evet,
1: gibi.
0: güzel.
1: Sözlerimizin de zenginliği gerçekten. Söz çok etkiliyor beni. Önce söze takılıyorum ben.
0: Bir harf bile tabii
1: Kesinlikle,
0: anlamı
1: kesinlikle,
0: değiştiriyor.
1: kesinlikle. Çok ustalar o konuda. Çok ustalar.
0: Sen ne getirdin
1: Şimdi
0: bakalım?
1: evet, Kayseri'ye doğru uzanalım, İç Anadolu'ya. Ahmet Gazi
0: Aa evet,
1: Ayhan
0: o zaman
1: üstadımızdan alınan.
0: bir dakikalık müsaade et bana.
1: Tabii ki, tabii
0: Ahmet Gazi
1: üstadım.
0: Ayhan hakkında güzel bir tekst yazmış arkadaşımız. Kayseri doğumlu Ahmet Gazi Ayhan, küçük yaşta tahta kaşıkla başladığı müzik yolculuğunda kendini geliştirmiş ve askerde Konya tavrını ustaca kavramış bir sanatçıdır. Bağlamayı yenilikçi tekniklerle zenginleştiren, aynı zamanda nüktedan bir şair olan usta isim, ardından ölümsüz eserler bırakmıştır. Şimdi işte Ahmet Gazi Ayhan'ın o usta eserlerinden bir tanesi değil
1: Evet,
0: mi?
1: evet. Bu da çok acıklı
0: Yine
1: bir hikayesi var
0: yeşillendi
1: bununla.
0: germir
1: Evet, bir İskan
0: bağları.
1: türküsü bu da aynen. Sözlerinden de anlaşılıyor.
0: Hatırlarsan ve kısaysa dilersen anlatabilirsin.
1: Evet,
0: Dilersen
1: başka bir programda, daha geniş bir
0: dinleyenlerimiz
1: programda anlatalım.
0: araştırsınlar,
1: Evet.
0: öğrensinler. Buyurun arkadaşlar, yine yeşillendi germir bağları.

0: TRT Türkü.
1: Evet, Kayseri Ahmet Gazayhan'dan güzel bir eser seslendirdik. Halil'cim eline sağlık. Halil Demirler de Kayseri tavrını dinleyenler dikkat etmiştir. İnanılmaz yorumladı. Üstad sazlarımızdan grup şefimiz, saz grup şefimiz Halil Demirler.
2: Evet, ellerine evet. Kollarına sağlık.
1: Şimdi ne çalacak Halil Demirler ve arkadaşları?
2: Şimdi Mahsuni Baba'dan güzel bir eser var. Ben o dosttan ayrı gezdim ağlarım diyelim. Gizli gizli diyelim.
1: Evet, buyurun arkadaşlar.

0: Evet, dakikam içinde yıl gizli. Elbistan, evet. Kahramanmaraşlı Mahsuni Şerif.
1: Ruhu şad olsun.
0: Analım. Evet. Yani bu güzel ezgiler, bu güzel sözler Anadolu ancak bu kadar güzel ifade edilir, evet, değil
1: çok
0: mi?
1: Çok büyük bir beşik. Yani, kesinlikle.
0: Ağzına ruhları sağlık, gönlüne olsun. Sağlık.
1: Orkestramızın da ellerine sağlık, sağ olsunlar.
0: Evet, şimdi yine güzel bir deyiş var sırada. Güzel bir eser var. Ferhat ve Fatih Demirhan arkadaşlarımızın bestesi. Evet. Bir belgüzar salmış Nazlı Canan'ım, ettiği sitemler boydan aşıyor diyeceğiz. Ali Özkan Özcan da bağlamasını aldı birlikte.

0: Evet, gönüllerine sağlık sevgili dostlarımızın, güzel bir eser yaratmışlar, bizler de okuyoruz. Şimdi 35 yaklaşık yıl olmuştur, belki de 40 yıl. Hacı Lobası'nı engin mi sandın? İhsan Öztürk hocamız derlerinde biliyorsun. 40 yıl önce albümde o Sivas türkülerin derlediği türküleri okumuştu. Bak 40 yıl olmuş. O zaman tabii kasetler vardı.
1: Tabii.
0: Onun da gönlüne sağlık değil mi? Verdiği emekler için olsun, teşekkür ederim. Evet, aynen öyle. Hacı Lobası'nı engin mi sandın? Ayağında botin, zengin mi sandın diyelim.

0: Evet, Sivas'tan bakalım nereye doğru gideceğiz Hakan'cığım. Mikrofon sende.
1: Sivas'ta kalabiliriz gibi
0: Öyle
1: geliyor
0: mi?
1: bana. Tabii ki. Ağzına yüreğine sağlık öncelikle. Çok güzel. Sözleri çok harika. Severek dinlediğimiz türkülerimizden.
0: Yine bir değiş mi geliyor sanki?
1: Evet, Sivas Divriğe uzanalım.
0: Oo, çok
1: Nuri
0: güzel.
1: Üstün Ses'ten alınan, aşina olduğumuz güzel bir eser. Beni görüp yüzün öte dönderme. Yine benim gönlüm sendedir
0: Of,
1: sende.
0: Of, of.
1: Yıkıp hilal kaşında yere indirme. Yine senin aşkın candadır, canda.
0: Buyurun arkadaşlar.

0: Elinize sağlık arkadaşlarım. Ağzına sağlık Hakan
1: Teşekkür
0: Ünal.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Programımızın sonuna geldik. Evet. Şimdi birlikte okuyacağımız güzel böyle hareketli bir türküyle bitirelim. Bitirmeden önce yine emeği geçen arkadaşlarımızı ben anons edeyim. Bugün de Türkiye Evi'nin sonuna geldik sevgili dostlar. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Fırat Özturan, bağlamasıyla saz grup şefimiz Halil Demirler, nefesli sazlarıyla Halil Çok Gerekli, tarıyla Ali Özkan Özcan ki bugün bana bağlamasıyla da destek verdi, klasik gitarıyla Çağrı Gözeten, bas gitarıyla Ömür Kasa, ritim sazlarıyla Hüseyin Özdoğan ve ben Fedai Tekşahin. Bugün evimize konuk olan Hakan Ünal. Çok teşekkür ediyorum Hakan'cığım. Birlikte okuyacağımız güzel bir türküyle bitirelim. Karşıdan yar geliyor Cano. Hoşça kalın, türkülerle kalın.

0: benim türküm.
1: Ben İstanbul'dan Erdem Yılmaz, tüm türkü severler için Ağlama türküsünü hediye ediyorum. Herkese